0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkıları.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Muazzam, herkese musmutlu sabahlar sevgili dinleyenler ve musmutlu da yeni haftalar. Ortak Aki ve Solar'ın katkılarıyla yeni haftanın ilk uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yeni haftayla güzel yenilikler de geçsin hayatımıza temennisiyle başlayalım. Umarım güzel bir hafta sonu olmuştur. Dinlenebildiğiniz, yeni haftaya güzel hazırlanabildiğiniz şekilde geçmiştir. Ama şimdi biz ne yapacağız? Sendromsuz bir pazartesi için Radyo Turkuaz'da birbirinden güzel şarkılarla günü karşılayacağız. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.

0: Radyolar mobil uygulama.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit.

imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok, rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Üretim öncülerinin mikrosu var.
3: Mikro yazılım, mikro konteyner.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Türk savunma sanayinde yeni bir işbirliği daha hayata geçirildi. Tere Holding bünyesinde faaliyet gösteren Best Group'la İtalya merkezli askeri araç mühendisliği şirketi Base Studio, Saha Expo kapsamında stratejik işbirliği anlaşmasına imza attı. İşbirliğiyle birlikte sahadaki kullanıcı ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilen, güvenlik ve dayanıklılığı artırılmış yeni nesil çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi ihracatına katkı sağlayacak yeni ürünlerin dünya pazarı sunulması amaçlanıyor.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: Yeni haftaya yine birlikte merhaba diyoruz. Gününüz aydın, yüreğiniz sımsıcacık olsun ve tabii ki kulağınızda Radyo Turkuaz'da olsun dedik. Bakalım kimler sesimize ses olmuş. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım programımızın ilk dakikalarında.
1: Uğur Bey oğlum, seni bize kavuşturan Rabbime şükürler olsun.
0: Oy.
1: İyi ki hepiniz varsınız. Bol, bereketli, kazançlı bir hafta dilerim. Kazancınızın bir tanesi 1000 tane olsun inşallah.
0: Amin.
1: Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Sizin o güzel dualarınızla, o ruha, kalbe iyi gelen dualarınızla güne başlamak çok kıymetli. İyi ki varsınız. Sizin için de çok güzel bir gün diliyoruz. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te bizlerle. Nezahat Deniz de aramıza katılıyor. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Mahmut Elibol Kırıkkale'de şu an bizlerle. Murat Batman'da güne bizimle merhaba diyenlerden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel ülkemin güzel insanlarına kocaman günaydınlarıyla Hilay da Akçakoca'dan şu an aramızda. Gül Nihal bizlerle beraber. İzmir'de Ümit aramızda şu an. İyi haftalar diliyorum. Şampiyon Galatasaray çok mutluyuz demiş. Çok. Yaşa. Günümüzün sohbet konusu sevgili dinleyenler. Bulunduğunuz ilin en sevdiğiniz yanı nedir desem?

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: imparatorum. Günaydın Türkiye'm. Her nerede yaşıyor o yaşatılıyorsan. Güzel bir Bursa sabahından sevgiler, saygılar, ben İrfan. Her şey gönlünüzce olsun.
1: Olsun.
0: Son sözümüz güne uğurla başla. Mutlu kal.
1: İrfan hoş geldin aramıza. Günaydın. Bediye bizlerle beraber. Günaydınlar. Benim tam olarak yapmak istediğim uğur diyerek bir Fenerbahçeli olarak tebrikler. İnanın hani biz zaten iç içe duygu hep birlikte yaşıyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Bediye. İşte sportmenlik budur. Bu kadar. Yani bu sene bitti mesela. Şimdi seneye tekrar aynı heyecan, aynı amaç için mücadele edilecek. Siirt'ten Yusuf da bizlerle güzel kızlara Arya ve Deniz'le birlikte sıradaki şarkıları onlara derman edelim. Arda Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Günaydın. Ankara'nın en sevdiğim özelliği atamın burada olması demiş. Rahmetle. Sonsuz rahmetle. Özlem Yılmaz da İstanbul'da bizleri dinliyor. İstanbul'un en sevdiğim yanı trafiği demiş. Çünkü daha çok trafikte kalıp daha çok radyo dinliyoruz değil mi? O manada. Hani Radyo Türkaz'la beraber. İlahi Özlem. Gonca Ankara'da bizleri dinliyor. Günaydınlar. Hoş geldin aramıza. Huzurla geçen, sorunsuz geçen güzel bir gün olsun. Sohbet konumuz bulunduğunuz ilin en sevdiğiniz yanı. 505-188-30-0 mesela.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Anadolu, Konya ve Karaman hariç Batı Karadeniz'in daha çok iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki o 5 günlük haritasına da yine baktığımızda İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri aralıklı yağış, sağanak yağış beklentisini de paylaşalım. Ama bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol ederek her zaman tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'ları aşmış durumda. Basın Ekspres Kuyumcukent E5 üzerinde Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte bir araç arzı.

Cezası uyarısı söz konusu. Koz yatağı bağlantısı Maltepe Bostancı yol ayrımına girdikten sonra Ankara yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Kurtköy bağlantı yolu Aydınlı Sapağı öncesi de TEM yönünde bir trafik kazası uyarısı var. Yeni Bosna yan yolda benzinlik hizası Topkapı yönünde de bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

günümüzün sohbet konusu bulunduğunuz ilin en sevdiğiniz yanı demiştim. Hilay diyor ki bulunduğum il Karadeniz'in mavisine, yeşilin her tonuna, güneşin ve karın da her haline hakim. Çok şanslıyız bence diyor. Deniz, kum, güneş, iyi ki varsın Düzce diyerek mesajını göndermiş. Teşekkür ederim. Şahane. Fatma bizleri Fransa'da dinliyor şu an. Yaşadığım ülkenin hani ilinden bahsedersem insanların birbirine saygı göstermesi. Arada böyle bazı hani rasist olanlar da var ama çoğunluk saygılı demiş. Tabii ki her yerde olduğu gibi istenmeyen durumlarda yaşanan yerler söz konusu. Keşke her yer o denli güzel olsa. Yani saygılı, huzurlu, birbirine anlayışlı. Değil mi? Yeşim de Aydın da bizleri dinliyor. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Kucak dolusu selamlarıyla aramızdaydı. Teşekkür ederim. Ve Emel bizlerle beraber. O da şu an kabak çekirdeklerinin toprakla buluşma zamanında bizleri dinliyor. Yaşasın. Bereketli olsun inşallah.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle ilk saatimize veda edelim sevgili dinleyenler. Büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan standartlarına yönelik yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat artışlarına yasal sınır getirildi ve ayrıca site yönetimlerinin de yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu hale geldi. Dünyada savaşların yükselttiği tansiyon bir türlü düşmek bilmiyor. İran, İsrail, Amerika hattında diplomatik girişimlere rağmen silahlar susmazken şimdi insanlığı çok daha farklı görünmeyen bir tehdit korkutuyor. Koronavirüsün travmasının ardından bu kez okyanus ortasında bir yolcu gemisinde gelen hantavirüs alarmı küresel endişeyi yeniden tetikledi. Yani peş peşe gelen ölüm haberleri var. Tabii akıllarda da tek soru var. Bu sadece doğal bir salgın mı yoksa biyolojik savaş senaryolarının yeni bir perdesi mi açılıyor? Bunu da ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki 347 sağlıklı hayat merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonunun yer aldığı ve bu salonlarda egzersiz programlarının ücretsiz yürütüldüğünde paylaşalım sevgili dinleyenler. Spor ve sağlıklı günlerimiz olsun. Spor demişken Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın renkleri İstanbul Boğazı'nı aydınlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sarı kırmızı ışıklarla donatılırken ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Gece boyunca da devam etti tabii ki o ışıklandırma ve sonrasındaki Ultra Aslan taraftar grubunun Boğaz'daki şöleni. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz.

0: Radyo Türkuva'sınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, haftaları şahane olsun, sorunsuzca, kusursuzca akıp geçsin hayatımızdan güzel yeniliklerle. Kimlerle başlıyoruz bu saatimize?
1: Günaydın Uğur abi.
0: Oy günaydın.
1: Ben Dilibal Zeynep.
0: Hoş geldin.
1: Ben çok mutluyum çünkü Galatasaray yeniden şampiyon oldu.
0: Oley.
1: Yine Uğur'la başta mutlu kal. Günaydın. Dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Dilibal Zeynep'imiz. Hoş geldin. Hoş geldin.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın Serap.
2: İyi bir hafta diliyorum herkese. Bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum. Anneler gününüz kutlu olsun.
0: Oy.
2: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Serap. Yüreğine gönlüne sağlık. Caner de Eskişehir'den selamlarıyla aramızda. Yaşadığım şehrin en büyük özelliği burada Eskişehir Spor'dan başka takım tutulmadığı gibi. Türkiye'de de Eskişehir harici şampiyon olan bir takımın kutlaması da burada çok olmaz demiş mesajında. Bilmem mi? Bilmem mi? Mehmet Hatay'da bizlerle beraber. Barış Manço'nun da dediği gibi bizim kara sevdamız Hatay'ımız. Her yönüyle, her şeyiyle çok güzel, çok seviyoruz demiş. Çok teşekkürler. Doğan'ın başkenti olan yeşilliği, ağaçları, gölleri ve yedi gölleri, Abant Gölü, Gölcük'le meşhur olan Bolu'da da Adil bizlerle beraber. Oy ne güzel anlattın. Bulunduğunuz ilin en sevdiğiniz yanı nedir sevgili dinleyenler? Günümüzün sohbet konusu bu. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
9: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Sadece orada değil, hemen hemen her yerde, ama bu bölgelerde de özellikle dolulukların şimdiden %90'a ulaşması turizm sektöründe bir canlılığın da yine müjdeleyicisi oldu. Umarım herkes için sorunsuzca, güzellikle, mutlulukla, bayrama yakışan o bayram mutluluğuyla geçer. Her nerede olursak olalım, tabii ki özellikle yollarda çok olacağımız için de trafik kurallarına uyarak hem kendimizin hem de aynı zamanda yoldaki seyir halinde olan tanımasak bile herkesin can sağlığı için bu çok çok kıymetli sevgili dinleyenler. Şimdiden bunu da paylaşmak istedim. Kurban bayramları, bayram trafiği, bayram arifelerinde yoğunluk olan bir durum sonuçta. Burada da kurallara uyarak gideceğimiz yere geç olsun ama güzellikle varmak nasip olsun her birimiz için. Latife bizlere eşlik etmeye başladı. Günaydınlar, hoş geldin. Serviste şu an sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkılar servisteki Hakan abimiz armağan olsun demiş. Dilek olsun tabii ki, iyi yolculuklar diliyorum. Yine Zonguldak'ta servisçimiz sizi çok seviyor diyerek Liva mesajını gönderdi. Caner abiye gelsin demiş. Gelsin tabii ki. Hepinize iyi yolculuklar.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranına yükseldi sevgili dinleyenler. Şekerpınar bağlantı yolu girişi E5 üzerinde, E5 yönünde ağır hasarlı bir trafik kazası uyarısı var. TEM'de Karaağaç'ta Edirne yönünde bir zincirleme trafik kazası uyarısı söz konusu. Yine TEM üzerinde Akşemseddin Viyadüğü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde otobüs ve kamyonun karıştığı bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Uğur günaydın. Belki günaydın. Sesimi özlemişsindir. Bir ses atayım dedim. Memleketinden, Kırşehir'den seni kocaman kucaklıyorum.
1: Hoş
0: Güne
1: geldin.
0: Güne enerji başladım seninle. Müzikler çok güzel.
1: Şahane.
0: Fişi yapıyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Tuğba teşekkür ederim, eline emeğine sağlık. Lelek değil miydi ya? Biz ona lelek demiyor muyduk? Hani peşi buralarda çok daha yaygın ama ben öyle bilerek başladım yola. Lelek. Instagram'da Uğur Eraci sayfam üzerinden Aslı Nur da bizlerleymiş. Günaydın, iyi haftalar herkese dedi. Bulunduğum şehir Erzurum, en güzel yanı hani çok soğuk memleket olmasına rağmen içimi ısıtacak dostluklar kazandırması oldu. Şu anda onlarla seni dinleyerek işe gitmek için hazırlanıyoruz. Canım arkadaşım Buse'yi de sevgilerini göndermiş. İyi ki varsın mesajıyla. O zaman sıradaki şarkılar sizlere de armağan olsun tabii ki. Hemen devam ettiğinde Deniz'de bizi Kahramanmaraş'ta karşılıyor. Bulunduğum şehrin en güzel yanı şiiri ve şairleri bol bir edebiyatın başkenti olması dedi. Şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta. Deniz teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Tuğba demiş ki çığırtma da diyoruz biz ama hani herkes bilsin diye pişi dedim diyor. Şimdi çığırtma desen kim bilecek? Güzel. Afiyet olsun Tuğba. Ben lelekten devam. Bir gün de bunu yapalım. Yani biz de böyle deriz şeklinde bir konumuz olsun. Rize'den selamlarıyla da aramıza katılan dinleyicilerimiz arasında Cihan da var. Her sabah okula giderken kızım Bilge ile birlikte dinliyoruz demiş. İkinize de çokça sevgiler, selamlar.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS turnu.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatları

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Radyo.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
7: Reklam.
8: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya ve Karaman hariç İç Anadolu'da, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Saatimiz 8.45 oldu ve güne merhaba da Bilge ile devam ediyoruz.
1: Merhaba Uğur abi, ben Bilge. Rize'den selamlar.
0: Hoş geldin.
1: Kampiyon Galatasaray.
0: Bravo sana Bilge, günaydın, hoş geldin. Şampiyon takımın şampiyon taraftarı. Rize'de bizlerle babası Cihan'la birlikte dinliyorlar. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Çok güzel bir okul günü olsun. Hemen devam ettiğimde...
2: Günaydın, Malatya'dan selamlar Fatih Yılmaz. Hayırlı yayınlar.
0: Günaydın Fatih, hoş geldin aramıza. Güzel bir gün olsun senin için de. Yine Sancaktepe'den herkese selamlarıyla Engin de bizlerle, Engin Beştaş. Ona da bizden sevgiler, selamlar olsun. Son günden sıradaki şarkıyı şampiyon olan Muğla Spor ve tüm Muğla halkına çalmanızı rica ediyorum demiş. Armağan olsun tabii ki. Tebrik ediyoruz Muğla Spor'u da. Mardin'de Yasemin aramızda şu an. En sevdiğim özelliği Mardin'in tarihi dokusu, misafirperverliği ve en önemlisi de farklı dinlerin bir arada kardeşçe yaşaması. Selamlar demiş Yasemin. İnşallah gitmek isteyen, o güzelliği görmek isteyen, içinde de ben tabii ki, herkese nasip olsun o güzelliği yaşamak. Adana'dayız Zeynep'le beraber. Canım Adana'nın her yönüyle güzel olduğunu paylaşayım. İnsanları samimi, hani yemek kültürü çok güzel, şalgamı kebabı toprağı en verimli canım memleketim diyerek mesajını göndermiş Zeynep. Çok teşekkür ederim. Bu arada şampiyon hep Galatasaray, Mayıslar bizimdir demiştik demiş.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
6: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
7: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken şöyle kendimizi hatırlatmamız gereken bazı şeyler var. Ben tercüman olayım istiyorum sevgili dinleyenler. Mesela ciddiye alınmak mı istiyorsun? Geç davet edildiysen gitme. Davet edilmediysen hiç gitme zaten. Seni

Unuttularsa hatırlatma. Kullanıldığını mı hissettin? Sana ulaşamasınlar mesela. Görmezden mi gelindin? Yakınlaşmaya çalışma. Aldatıldıysan dersini al ama yoluna devam et. Takdir edilmediysen ikinci kez yapma. Yapma. Saygısızlık gördüysen derhal uzaklaş. Sözün özü, onaylanmak için yaşamazsak sevgili dinleyenler, bizi durduracak bir şey de kalmaz. Evvela kendimize değer verdikten sonra yola devam.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyodan yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Olacak. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen, sorunsuz geçen, güzellikle geçen ve yeni güzelliklerin hayatımıza katıldığı bir hafta olmasını diliyorum. Bu saatimize Zühre ile başlıyoruz. Almanya'da şu an bizlerle. Şu an yaşadığım yerin sevdiğim özelliği, iyisi de var tabii ki, saygılısı da var. Ama en önemlisi her yerde ağaçların olması, birçok hayvanları da barındırması. Sincap, geyik, tavşan, daha bir sürü demiş. O şahane. Senem bizlerle beraber, günaydın. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle diyor. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü finalleri çok şükür vermiş oldum. Atlattım o süreci. İnşallah güzel sonuçlar alırım demiş. Hadi inşallah Senem. Daim olsun başarıların. Burak da İskenderun'da bizlerle beraber. Hayırlı sabahlar ve hayırlı haftalar mesajıyla o da aramıza katıldı. Teşekkür ederim. Günaydınlar. Ve Mücahit de bizlere eşlik ediyor şu an. Sıradaki şarkılar ona da armağan olsun. Onunla birlikte tüm Galatasaray taraftarına armağan olacak. Ve bence çok sevecekler. Seveceğiz tabii ki. Bir Galatasaraylı olarak ben de üstümü anlıyorum. Benim bulunduğum memleketin, Mardin'in en sevdiğim yanı insanların içten samimiyeti ve aile gibi sahiplenmesi demiş Aliye Eda. Oh şahane. Sohbet konumuz bulunduğunuz ilin en sevdiğiniz yanı sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: gelecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Ξέρετε.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye ile Cezayir hattında enerji diplomasisi yeni bir faza giriyor. Enerji alanında önemli bir işbirliği adımı daha gündemde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında LNG ticaretinden petrol ve doğalgaz aramalarına kadar uzanan yeni bir enerji açılımının sinyalini verdi. Türkiye ile Cezayir arasında yıllık 4.4 milyar metreküp olan LNG anlaşmasının 6 ile 6.5 milyar metreküp'e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca anlaşmanın süresinin 5 ila 10 yıl arasında uzatılması da masada.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Bu frekansta hayat ve...

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Dünyada savaşların yükselttiği tansiyon bir türlü düşmüyor. İran, İsrail ve Amerika hattında diplomatik girişimlere rağmen silahlar susmazken şimdi insanlığı çok daha farklı, görünmeyen bir tehdit korkutuyor. Koronavirüs travmasının ardından bu kez okyanusun ortasında bir yolcu gemisinden gelen hantavirüs alarmı küresel endişeyi yeniden tetikledi. Peş peşe gelen ölüm haberleri sonrası akıllarda tek bir soru var. Bu sadece doğal bir salgın mı, yoksa biyolojik savaş senaryolarının yeni perdesi mi açılıyor? Biz de bunları göreceğiz ama umarım insanlık adına korkutucu gelişmeler olmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'deki 347 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 246'sında fiziksel aktivite salonunun yer aldığı ve bu salonlarda egzersiz programlarının ücretsiz yürütüldüğünü de paylaşalım sevgili dinleyenler. Öte yandan büyük şehirlerde neredeyse kira seviyesine yaklaşan site aidatlarına yönelik de yeni düzenleme yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte aidat tartışmalarına yasal sınır getirildi. Bir de site yönetimlerinin yapacağı ek harcamalarda kat maliklerinin onayı zorunlu artık.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 oranında kent genelinde. Bu oran Anadolu yakasında %75'lere ulaştı sevgili dinleyenler. Nurtepe Dolapdere yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Esenyalı Tuzla yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiği kapalı.

Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Lokasyon olarak yoğun bir lokasyon. Kullanacak olan dinleyicilerimiz de alternatif güzergahları tercih edebilir. Ankara trafiğinde ise %80'lere ulaşan bir yoğunluktan söz ediyoruz sevgili dinleyenler. Fatih Caddesi, Fatih Köprüsü merkez yönde bir araç arızası uyarısı var. Yollardaki bütün dinleyenlerimize de iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 9.25 oldu ve Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ediyoruz. Sıradaki şarkıları Deniz'e derman edeceğiz. Kahramanmaraş da bizleri dinliyor. Kırıkkale'de Özgür, oğlu Emirhan'la bizleri dinliyorlar. Yine bir nöbet gününe başladık. Kazasız belasız akşama ederiz inşallah diyor. Sorunsuzca güzellikte geçsin inşallah. Kolaylıklar diliyorum. İkinize de sevgiler, selamlar bizden. Ve yine güne bizimle merhaba diyenlerden Elvan Ser, hoş geldin aramıza. Keyifli haftalar diliyorum herkese dedi. Ve tabii ki sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimizden o da. Ben de Ayşe Ankara'dan yeni günde her şeyin gönlünüzce ve kolaylıkla olmasını diliyorum demiş. Ankara'nın trafiği, kalabalığı derken en güzel tabii Mavi Gölü ve Gölbaşı. Deniz havasında olup bütün stresten arındırması demiş. Şahane. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray ve taraftarlarımızı da tebrik ediyorum dedi. Ankara'dan Ayşe. O zaman vaktidir. Tabii duygusal anlar da yaşanıyor böylesi. Takımlarla, futbolcularla kurulan mesela bu şarkı Icardi ile özdeşleşti. Dün de yine, daha doğrusu ondan önceki gün de yine aynı şekilde o duygu selinin yaşandığı anlarda koca Sıdat'ta milyonlarca, yani Sıdat'ta binlerce ama tüm Türkiye'de milyonlarca söyledi.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.

www.radiomoldova.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir kez daha göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor ama bazı bölgelerimizde yağış uyarısı da var. Özellikle Konya ve Karaman hariç İç Anadolu'da, Batı Karadeniz, Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. O yüzden tedbir olmayı ihmal etmeyin.

Saatimiz 9.44 olmuşken Elcan bizlere eşlik ediyormuş. Ona da sevgilerimizi gönderip sıradaki şarkıları armağan edelim. Yine Perihan bizlerle beraber günaydınlarıyla en güzel şarkıları Sakarya'daki can dostu Gülten armağan etmemizi istedi. Ankara'da bizleri dinliyor Perihan da. İkisine de sevgiler, selamlar. Uzakları yakın eden Radyo Turkuaz'da buluşmuşlar çok şükür. Bulunduğum şehir demesek olur mu demiş Fatma. Doğup büyüdüğüm şehir Hatay'ın en güzel yanı biberli ekmeği derim demiş. Şu an kahvaltıda eşlik ediyor bana diyor. Oh, afiyet olsun. Hamdiye de Bursa'da bizlerle beraber. Bursa'mızın en güzel tarafı birincisi Evliyalar şehri olması. Bir de bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. İster denize, ister hani gidip deniz havası al, istersen dağa çıkmış gibi dağ havası al demiş. Öyleyse özel bir lokasyona sahip değil mi? Huzuru da çok olsun. Vecih de bizlerle beraber. İbrahim Çula ile beraber işe gidiyoruz demiş. O zaman hayırlı işler olsun şimdiden. Tuğba'ya da sevgilerimizi gönderelim. Sıradaki şarkılar sesimizin ulaştığı herkese armağandır.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu.

0: TRT.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye'nin ihracat iklimi üst üste 28 aydır iyileşme kaydetti. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi Nisan'da 50,2 oldu. Endeks böylece ihracat pazarlarında talep koşullarının üst üste 28. ayda da iyileştiğine işaret etti. Ancak büyüme hızı son dönemin en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 50,3 olarak ölçülen endeks Nisan'da sınırlı gerileme gösterdi. Buna rağmen 50 eşik değerinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet sevgili dinleyenler, bugünlük de programımızın burada sonuna geliyoruz ama Düzce Gölyaka'da Özlem bizlerleydi. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Bir diğer Özlemse, Özlem Yılmaz'sa İstanbul'da aramızdaydı. Sıradaki şarkıları ona derman ettik. Niğde'de şu an Şule bizleri dinliyor. Kahvaltı eşliğinde sizleri dinliyoruz. Kızım Zeynep Ceylan'la demiş. O zaman afiyet olsun. Sıradaki şarkılar sizlere derman olsun. Ortek Aküve Solar'ın katkılarıyla haftanın ilk uğurlu güne merhabasının bugünlük burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, hayatının her anına eşlik ettiren dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda gönül dostum sizlerle birlikte olacak. Günümüzün iki saatine o güzel sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Sonrasında Hilal Özgen'i, sonrasında Utku Erdoğan ve Hop Dedik Ayhan radyonuz olacak. Ve akabinde tekrar biz buluşacağız. Saat 9'da tekrar Uğurlu Ayışık programında sevgili dinleyenler, gece yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 9'da da buluşacağız ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına sabah 7'de kavuşmak üzere. Bir...

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını Arap bulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Patunfa eyaletinde bir polis karakoluna yönelik yapılan terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Yurdun bazı kesimlerinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında iki kişi daha yaşamını yitirdi. Türk savunma sanayinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Saha 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

İyi müzik ve iyi kalpli insanlar eksik olmasın hayatımızdan. Radyo Turkuaz mis gibi bir hafta diliyor gönül dostlarına. Herkese selamlar, sevgiler. 3 günlük aranın ardından gönül dostu Füsun zamanı. Mikrofon bende, herkesten kaptım, hemen aldım mikrofonu. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyorum. Şöyle güzel, böyle bir bahar havasında geçecek bir program diliyorum. Yanınızdayım ama iş yerinde olanlar, mesai arkadaşlarımız, trafikte olanlar, nerede olursanız onun yanınızdayız. Ve tabii ki evde beni dinleyin.

0: kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için gönül dostu. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Beni Vidi Göz.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona.
2: Reklam.

Şimdi merak ediyorum, bahar havası şehrinize geldi mi? Şu an havanız nasıl? Tabii ki meteorolojiye bakacağım ama ben dinleyicilerimden öğrenmek istiyorum. Hangi şehirlerde bizi dinliyorsunuz, nasıl dinliyorsunuz, havamız nasıl, nasıl başladık haftaya? Hadi gelin dertleşelim. 505-588-30-0'dayım. Bu arada Instagram'da sizi bekliyorum. Bakın, Radyo Turkuaz Gönül Dostu Füsun'da size bir sürprizim var.

0: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Ben Gülşen.
3: Ben Fettah Can.
4: Ben Hande Yener.
5: Merhaba, ben Betül Demir. Ben de şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

Şimdi Ankara'dan Ayşe'nimiz şu an bir yolculuk yapacakmış ama Çankaya'da diyor tamamen kapalı ve bulutlu nemli bir hava var. Ankara'yı anlamış olduk şu an. Biraz böyle gri bir hava. Onu biraz böyle renklendirelim mi? Var mısınız? Trabzon'a gidiyorum. Trabzon'da dün böyle hafif güneş vurdu ama sonra diyor her şey hazırladık. Mangal falan yapacaktık diyor. Yağmurla ıslandık diyor. Ay geçmiş olsun ya canım benim. Ara ara evet yağmur vardı. Trabzon'a selam olsun. Nuray'cığım Zonguldak'tan selamlar göndermiş. Çok güzel bir gün olsa ama burada da şehir biraz gri renkte demiş. İstanbul'u sorarsanız biraz güneşli. Güzel bir güneş var. Bu arada benim canım Şeyda'cığım Zeki'yi çok seviyormuş. Çok. Benim de kıymettiğim dostum, arkadaşım.

0: Şimdi bir kadın bir erkeğe böyle arama beni, artık arama beni diye bağırıyorsa aslında ara diyor. Aslında bir yol bul diyor, beni bir yumuşat diyor şu kalbimi diyor, şu sinirlerimi diyor. Böyle bir bana diyor farklı davran bu sefer, beni diyor anla diyor aslında. Şimdi diyeceksiniz ki erkekler Allah Allah böyle şey mi olur ya, arama diyorsunuz o yüzden aramıyoruz, yazma diyorsunuz yazmıyoruz. Öyle değil işte, bir kadınların böyle bir dili var gönlümün dostları, tam tersinde olması gerekiyor. Gerçekten hani arama diyen ve aramasını beklenen kişinin birazcık böyle duygularına, yazdıklarına, tamamına bir yazının bakmanız gerekiyor. Ökkeciğim ya, güzeller güzeli anneannemi babaannemi oluyoruz. Torun bakıyorum, fırsat buldukça Radyo Turkuaz'dayım diyor. Canımsın benim, selamlar gönderiyorum Ökke'ye. Bursa'dan Rahime ablamız bizimle birlikte. Benim diyor dün diyor yaş günümdü. Oo, bir boğa kadını görüyorum. Çok sağlamdır, çok güvenilirdir, çok beceriklidir boğalar. Bugün yine tabii ki astrolojiden de bahsedeceğim, hiç merak etmeyin. Hafta başlangıcı da bakalım neler bizi bekliyor. Gönülden, yürekten kutluyorum doğum gününü. Rahime ablamıza buradan selamlar gönderiyorum. Samsun'dan Aylacığım gelmiş. Bakayım biz diyor, Ordu'ya gidiyoruz diyor. Hadi iyi yolculuklar. Vallahi Giresun'dan, pardon dur, Giresun'dan Samsun'a mı? Yoksa Ordu'ya mı? Nereden nereye gidiyorsunuz? Ay merak ettim, dur karıştı birdenbire. Trevel'da güneş vardı diyor ama şu an geçti diyor, güneş diyor, yağmur falan var diyor. Aman dikkatli olun diyorum. Canım aynam ve bir tanecik eşi Mustafa abimize selamlar gönderelim. Ardından bakayım Ümrancığım gelmiş. Muazzam bir kahvaltı sofrası, orada bir kedicik görüyorum ya. Nasıl bakıyor, nasıl bir bakıyor böyle bir kameralara. Adana'dan Belkisim gelmiş. Vallahi burada diyor baharı görmeden yaz geldi diyor. Hediyeciğim orası neresi, ili çok merak ettim. Şimdi yine konuşacağız, dertleşeceğiz ama kısacık bir reklam molası.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Bir insan gönüllüyse gitmeye onu hiçbir şekilde tutamazsınız gönlünün dostları. Biz gitmelerin değil kalmaların programı olalım değil mi? Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun zamanı. Şimdi yine bugün bir kitap önerisinde bulunacağım. Kemal Sayar'ın Yer Gümbür Diyor kitabı gönlümün dostları. Yani çağın böyle ruhuna, insanın kırılganlığına ve umutla ayakta kalabilme imkanına söyleşiler üzerinden bakıyor. Çok güzel bir kitap. Tabii ki tavsiyemdir. Şöyle her hafta başlangıcında bazı kitapları dinleyicilerimle paylaşıyorum. İstiyorum ki sizler de bana gönderin. Benim okumadıklarım varsa sadece doğmamış olanlar ve artık yaşamayanlar böyle yaralanmaktan daha doğrusu muaf. Yani yaşamak, yaralanmak ve iyileşebilmekle yürütülen bir ne yazık ki menzil dostlar. Yani yara almadan bu yolu yürüyemiyoruz ama bu yarayı nasıl alacağız? Çok şiddetli mi olacak, daha mı hafif olacak, böyle birazcık üfleyeceğiz, geçecek mi? Hep bunları düşünelim. Biraz daha hafifletelim acıları. Siz bunu yapabilirsiniz. Bu güç yine sizin içinizde benim güzel dostlarım. Kimler geldi kimler? Aynurcuğum gelmiş. Ankara'dan Göksu Parkı'ndan bize selamlar gönderiyor. Ne güzelmiş orası. Nilüfer'cim Çanakkale'de çok güzel bir hava var diyor. Oh maşallah. Emine'miz bizimle birlikte. Mardin'de de diyor cıvıl cıvıl kuş sesleri çok güzel valla. Ben de hafta sonu bol bol kuş sesleri duydum. Böyle doğayla baş başaydım kendime. Gerçekten şöyle güzel bir hava ısmarladım.
1: Al senindir gördüm.

Aydın'daki hava durumunu söylüyorum. 30 derece olduğunu söylemiş Fatmacığım. Oh maşallah. Şimdi tabii ki o geçiş mevsimleri çok önemli. Ben hemen yaza hemen kışa geçiş yapamıyorum. Ara mevsimleri çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Tabii biraz böyle hafta sonu İstanbul, Marmara, Sakarya, Sapanca epey bir sıcaktı. Güzeldi, güzeldi ama bir anda dedim ki eyvah yazı hazır mıyız acaba diye. Şimdi insanlık bağlarını onarmak için dedim. Hafta sonu bir fotoğraf paylaştım. Görmenizi isterim Instagram'da, Gönül Dostu Füsun'da. Karşılıksız sevmeyi, şefkat göstermeyi, başkalarına fayda sağlamayı, dinlemeyi, gerçekten anlamaya çalışmayı, kırmadan konuşmayı, affetmeyi ama unutulmayacak dersler almayı, birbirimizin yükünü hafifletmeyi, çocuklara güvenli bir dünya bırakmayı, yaşlılarımızın elini tutmayı, doğayı korumayı, iyiliği sessizce çoğaltmayı öğrenmeliyiz dedim. Siz ne dersiniz?

0: yaşamı ekspertiz.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
2: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Şimdi dün anneler günüydü. Aslında hafta içi böyle küçücük minicik bir kutlama yapmıştım ama bugün yine tabii ki bir anons bırakmak isterim. Şu an benim güzel annelerim beni dinliyorlar. Sizleri çok seviyoruz. Sosyal medyada bazı videolar paylaştık. Özellikle benim sayfamda da var. Yani bir anneler gününde neden ben gülerek o günü tamamlayamıyorum, hep ağlıyorum. Çok duygusalım, çok anaçım, biliyorum. Yani annelik duyguları çok yüksek olan biriyim. Belki de bundan ama son zamanlarda yaşamış olduğumuz olaylar, yavrularımızın hayattan koparılmış olması, o annelerin acısı. Yani o kadar buruk oluyorsunuz ki anneler gününde, öyle böyle değil. Hani ağlamamak mümkün değil. Bir tarafınız onları düşünüyor, bir tarafınız belki kaybettiğiniz anacığınızı düşünüyorsunuz. Bir tarafınız hayatta ama bazı hastalıklardan dolayı belki sizi duyamıyor, anlayamıyor, konuşamıyor. Bir tarafınız şükrediyorsunuz, annesi hala sağlıkla yanında olanlar. Çok enteresan duygular, çok karışık. Zaten anneliğin içinde o kadar çok duygu geçişleri var ki gönlümün dostları. O yüzden de ben başta şehit annelerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş annelerimiz, yavrularını kaybetmiş, canı yanan annelerimiz, hepsi başımızın tacı diyorum. Yürekleri sevgi dolu olan annelerimizin anneler gününü bir kez daha gönülden kutlamak istiyorum. Şimdi bende bir video var. Gönül Dostu Füsun Instagram'da. Muhakkak izlemenizi istiyorum. Muhammed Hoca göndermiş. Adıyaman'daki Container kentte öğrencileriyle birlikte annelerini arıyorlar. Kimi heyecanlanıyor, kimi utanıyor ama hepsi annesine çok güzel cümleler kuruyor. Anne şaşırıyor. 3 numaraya bir bakın diyorum. O 3 numara beni bir ağlattı. Bir ağlattı ki anlatamam size. Yani öyle böyle öyle değil, yüreğim böyle dağlandı. Bu duygular güzel. Hayır, ağlayalım. Tabii ki arada ağlayacağız. Tabii ki duygulanacağız gönlümün dostları. Çünkü bu duyguların içinde merhamet var, vefa var, minnet var. Çok özel şeyler var.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını ara bulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Patunfa eyaletinde bir polis karakoluna yönelik yapılan terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde resmi ziyaret için Çin'e gideceği açıklandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2846'ya yükseldiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan otizm.gov.tr platformunu erişime açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini bildirerek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun. Kalbinizde de füsun olsun.
1: Yeni saatimiz başladı. Kahve yapalım mı? Var mısınız? Hazır mısınız? Çay da olur. Hiç fark etmez. Ihlamur olur. Ihlamur da olur. Daha ben soğuk olan hiçbir içeceğe geçiş yapamadım. Çünkü hemen sesim kısılıyor biliyorsunuz. Çok narin bir sesim var. Narin de bir kalbim var aslında. Bir kez daha selamlar, sevgiler. İyi bir hafta diliyorum. Duygudan duyguya geçiş yapıyoruz, farkındayım. Hadi biraz kendimizi şöyle bir değiştirelim, bir toparlayalım. Var mısınız? Şöyle bir bahar şarkıları, bir enerji gelsin diyorum hayatımıza. 505-588-30-0'da o kadar güzel mesajlarım var ki. İyi ki sizi tanıdım ve gönlümün dostları. Her gittiğim yerde bolca, yolda, trafikte, her yerde sizi görmek, Radyo Turkuaz'ı dinlediğinizi görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor.

0: biz.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontene.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi

dizi versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

zaten umut olmasa, inançlar olmasa bu dünyada nasıl ayakta durabilirdik değil mi? Hayatın amacı sizin için nedir dostlar? Gerçekten mutlu olmak mı? Yoksa yararlı olmak mı? Sorumlu olmak mı? Onurlu olmak mı? Şefkatli olmak mı? Yani her şeyden önce yaşadığıma değmesi mi değil mi? Bunu bir bugün soralım kendimize. Bana yazmak zorunda değilsiniz. Kendinize bir sorun bakalım. Bir şeyleri savunmak mı? Bir fark yaratmak mı? Yani bu hayatta bir amacımız nedir? Yani sadece mutlu olmak değil değil mi? Zaten bunlar olunca mutlu oluyor insan. Zaten bunları yaptığında, hayata katkı sağladığında mutlu oluyor. Yokluğum.

bir dinleyicim demiş ki şatafatlı düğünler gerçekten bir mutluluk değil diyor. Bir mutluluk paylaşımı falan da değil diyor. Sonrasında esas önemli, o şatafatın arkasında neler olacak diyor. Ya güzel olsun insanlar, evet belki maddi olarak bazı şeyleri göstermek isterler. Yani daha şatafatı sevebilirler. Hani burada kimseyi yargılamıyoruz. Sadece böyle dikkatimi çektiği için söyledim. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bu arada Vicky'cim, canım dostum beni dinliyor. Bak ne gelecek şimdi. Sadece 7 saniyelik bir reklamım var. Ardından beraber söyleyeceğimiz şarkılarımız var. Video çekip gönderin bana.

yok da bazen bazı insanlar yalan dolan oluyorlar işte. O yüzden de kıyamam ya. O aşkı biz böyle suç atıyoruz ya, sevdalara sevgiye. Ne güzel sevdalar yaşayan insanlar var. Ne kadar saygılı, sevgi dolu. Nasıl birbirini anlayanlar, çözebilenler, uyum sağlayanlar var ya. Bu çok önemli bir şey. Şimdi hani düğün falan dedik ama sadece düğün için geçerli değil gönlümün dostları. Şöyle bir baktığımızda bir şeylerde çok fazla böyle harcama falan olduğunda oluyor. Memnuniyetsizlik ve tahammülsüzlük de o kadar artıyor. Yani bir şeyde madde fazlalaşıyor. Fark ettiniz bunu değil mi? Daha çok böyle lüks fazlalaşınca aldığınız şeyin daha fazlasını almak istediğinizde bu sefer memnuniyetsizlik de artıyor. Oysa insan bulunduğu evin içerisinde bulunduğu eşyalarla da mutlu olmayı bilmesi gerekiyor. Ya o eşyalara da anlam veren, ruh veren yine insan biliyor musunuz? Yani bazı evlerin içerisinde çok fazla, çok şatafatlı şeyler olmayabilir, çok pahalı eşyalar olmayabilir. Ama böyle belki de çok uzun süredir kullandığınız bir koltuğunuz vardır. Belki daha modern bir şeyler almak istiyorsunuzdur. Ya üzerine gidin böyle bir ya kaplatın. Eğer yoksa hani cebimizde bir paramız, o daha iyisini almaya. Üzerine kaplatabilirsiniz. Üzerine çok farklı bir örtü alabilirsiniz mesela. Bunları yapabiliriz ve o örtü ya da oraya koyacağınız bir başka bir şey, yanına koyacağınız bir sehpa her şeyi değiştirir biliyor musunuz? Oraya oturun böyle, oh kahvenizi çayınızı güzelliği için Radyo Turkuaz'ı dinleyin, kitabınızı okuyun gönlümün dostları. Yani bir koltuk demeyin, bunu güzelleştirecek olan yine biziz, bunu sakın unutmayın. Şimdi bizim şarkımız gelecek, diday diday day diyeceğiz ama önce reklamdan sonra mı çalalım? Reklamı birazdan çalacağım öyleyse, daha zamanımız varmış. Şimdi Instagram'da Gönül Dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'a gidin diyorum çünkü Şeyda'mız çok güzel bir video çekmiş, bakın öyle böyle değil. Ve tabii ki şarkımız da bizim şarkımız. Orada mesajlarınızı bekliyorum. Şöyle gülen yüzlerinizi, güzel yüzlerinizi görmek istiyorum.

0: ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Vallahi benim bildiğim bir şey var ki dostlar, kendi içine çıkmayan yollar beyhudedir. Yani insanın önce kendi içinde bir yolculuk yapması gerekiyor. Ne yollar var, ah neler neler var. İnsanın önce kendisini bir bilmesi ve duyması gerekiyor. Değil mi gönlümün dostları? Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da. Ben şu an nasılım biliyor musunuz? Bir ağlıyorum, bir gülüyorum, bir duygusallaşıyorum. Bir neden? Çünkü öyle mesajlar geliyor ki herkesin bir hikayesi var. Herkesin bugün mesela nasıl başladık güne diye sorsam herkes "Aa çok iyiyiz" falan diyemez. İyi olanlar da var, olmayan da var. İşte her duyguyu dengede tutmak zorundayız. Ama ben sizin yanınızdayım, hiç merak etmeyin. Hiç bana yük olmuyorsunuz bu arada. Yazarken bazen diyorsunuz, görüyorum. Asla ve asla. Gel artık. Evet Allah her şeyi toparlar, siz yeter ki isteyin. 505 188 30 çift.

tarzın en sevilen en güzel şarkıları geldi gönlümün. Dostları soruyorsunuz biliyorum. Acaba astroloji olarak ne konuşacaksın, neler var bu hafta diye. Aslında şöyle bir baktığımızda çok önemli tutulmalardan bir yeni aya doğru gidiyoruz gönlümün dostları. İnşallah hani bu yeni ay bu bahar mevsiminde çok daha iyi gelecek birçok burçlara baktığımızda. O yüzden de bu hafta içerisinde belki de o yeni ayla ilgili böyle tek tek burçlara etkisi nedir? Ama şu an hala Akrep Dolunay'ın etkisindeyiz. Söyleyeyim size. Çok daha derinlik, duygusal derinlikler, krizler, dönüşümler, bu temalar var. Basılmış duygular biraz görünür olabilir. Ya da ertelenen konuların daha netleştiği bir süreç olabilir. İç dünyamızda hem yüzleşme hem de arınma zamanı diyorum gönlümün dostları. Peki şöyle bir yükselenlerinizi de biliyorsanız şayet. Hem burcunuza göre hem de yükselenize göre şöyle dinlerseniz bakalım bu hafta neler sizi bekliyor olabilir. Şöyle bir bakalım. Koçlar ve yükselen koçlar daha kararlı, daha istikrarlı, daha cesur olacaklar. Boğalar aileleriyle daha fazla yan yana olup böyle birazcık köklerini araştırabilirler. Geçmişle ilgili, aileyle ilgili meselelerde biraz daha duyarlı olabilirler, dikkatli olabilirler. İkizler birçok böyle bağları koparmış olabilirler bu zamana kadar ama tekrardan yeniden bir güncelleme var. Yengeçler daha duygusallar, zaten duygusallar ve anaçlar ama bu aralar daha fazla böyleler. Fakat o duygusallıklarını artıya çevirecekler. Aslanlar daha bir parlayacak, çok daha biraz böyle sahnenin dışında gibilerdi bir zamandır, uzun bir zamandır. Şimdi tekrardan sahnenin önüne çıkıyorlar söyleyeyim. Başakları yoran her ne varsa o yüklerden yavaş yavaş sıyrılacaklar. Bu sefer kesin adım atıyorlar. Teraziler ve yükselen teraziler ikili ilişkilerindeki tüm sıkıntılarını toparlamak için efendim yola çıkıyorlar onlar da. Akrepler çok daha güçleniyorlar. Akrep burçları uzun zamandır işte Satürn'den dolayı olsun, birçok gezegenden dolayı olsun akrepler de kolay bir zamandan geçmiyordu. Daha iyi günler bekliyor onları. Yaylar, aman aman yaylar. Kendilerini daha iyi ifade edecekler efendim. Uzun zamandır belki ifadeyle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Oğlaklar sadece iş değil, özel böyle ilişkilerinde de daha iyi, daha net olacaklar. Kovalar zaten tamamen yenileniyor. Balıklar mı? Balıklar kendi dengelerini bulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama biraz rahatlamadım balık burçları, ne dersiniz?

0: Sertiz. Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik DNR mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye genelinde mülk sahibi olmak isteyen esnaf ve yatırımcılar için beklenen ilan geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yeni satış programını duyurdu. Türkiye genelinde 38 ilde bulunan toplam 506 iş yeri 13 ile 14 Mayıs 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satışlarda farklı ödeme seçenekleri ve uzun vadeli planlar da alıcılara sunulacak.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Nesi varsa bölüşecek biri olsun, nesi yoksa bulup getirecek biri olsun. Bazıları gönlünüzde tabii ki tek olsun dostlar. Aslında bugün ben bir şiir falan okumayı da düşünüyordum. Yarın bana hatırlatın. Yarın şöyle romantik.

bir şiir, çok özel bir şarkı. Hatta böyle videoya çekelim, sevdiklerimize gönderelim. Var mısınız gönlümün dostları? Artık yavaş yavaş veda edeceğim. Ben bugün çok konuştum WhatsApp'ta, çok yazıştık. Tabii bazı dinleyicilerim eğer beni görmedin derlerse hiç merak etmeyin. 5 dakika daha buradayım. Evet, bırakmayacağım hemen. Hilal gelip hazırlık yapana kadar ben bir 5 dakika daha buradayım. Hani şöyle kalpler, çiçekler göndereyim. Okumadan geçmiyorum, hiç merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Programın artık son iki şarkısı. Ardından Hilal Özgen'i burada olacak. Ve yarın saatler 10'u gösterdiğinde yeniden buluşalım. Aslında anlatacağım, sağlıkla ilgili paylaşacağım pek çok bilgim vardı. Onların hepsi taze dursun bende. Yarın diyorum gönlümün dostları. Yarın daha çok konuşalım. Yarın daha çok dertleşelim. Yarın daha çok böyle güzel ezgilerin içerisinde olalım. Kendinize iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde ile İstanbul'da görüşecek. Türkiye, Pakistan'ın Hayber Patunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik yapılan terör saldırısını en güçlü biçimde kınadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile telefonda görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere süreciyle ilgili gelişmeler değerlendirildi. Yurdun bazı kesimlerinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak. İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında iki kişi daha yaşamını yitirdi. Türk savunma sanayinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Saha 2026, 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Mazlum, üyeler hayatın koşturmacasına alışmıştır. Koşturmadıkları zaman çabuk yaşlanırlar. Ben de elimden geldiğince o rutinlerimi bozmuyorum. Yine koşarak geldim. 12.07 canımız gönül dostumuz harika bir hafta başlangıcı yaptı diyeceğim. Tipini gördüm. Hiç öyle iyi başlamış gibi

özneniyle sosyal hayat başladı. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek 0505-188-30-0 turkuvazradyolar.com ya da uygulamamızı cep telefonlarınıza indirirseniz 24 saat boyunca yine bize cep telefonlarınızdan ulaşabilirsiniz. Mail atıyorsunuz, Facebook'ta buluyorsunuz, Twitter'da varız. Her yerdeyiz ve hep yanınızdayız.

Deniz ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: işini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj şopu ekspertiz, Fuse.
0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

başlıkları sıralayacağız. Haberlerimiz hazır. Günlük güneşlik artık bahar tadını böyle nefes alırken ılık ılık hava geliyor. Ya zaten konuşamadığımla alakalı beni 30 sene dinleyip bir kere şaşırmamda konuşamıyor diye alttan alttan bana fenalık getiren sevgili Zafer, Zafer demez. Şu an büyük ihtimalle araçta dinliyor. Başka türlü radyoda dinlemez. Aşırı yoğunluğu da var. Ama ne zaman arasak açar. Hal hatır sorar. Doğum günlerimizi atlamaz. Öyle severim, öyle severim ki. Mavişim benim. Canım.

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Tring Sat.

25 2026 günlerden pazartesi. Tabi müsaade ederseniz çok tarafsız bir yayıncı olarak bu haftanın ilk yayınında Galatasaray'ı tebrik edelim. Çünkü bu yılın da şampiyonu Galatasaray oldu. Bir Galatasaraylıyım ama bugün Fenerbahçe şampiyon olsaydı hem iş gereği hem de bu konularda ince düşünmeyi sevdiğim için Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, diğer takımlarımız olsa onları da tebrik edecektik ama yine bu yıl şampiyonluk Galatasaray'dan diğer hiçbir takıma kalmadı ki bütün maçların aynı anda oynandığı o son akşam inanılmaz bir mücadele vardı. Galatasaray öne çıktı, geri düştü, berabere geldi, penaltı oldu, olmadı, vara gidildi, dönüldü ama bir şekilde 4-4.

ısınmasıyla dikkat etmemiz gereken şeyler var. Şimdi şu an orta seviyede giden sıcaklıklar yaz mevsimiyle... Ah bu kış bitmeseydi dedirtecek. Yine bana dünya kadar söyleneceksiniz. Sonra ben bu kışın yaz gelsin dediklerinizi hatırlatacağım size. Şimdi Sivas'ta 10 gün önce, bu arada başsağlığı dileyelim ailesine, vücuduna kene yapışan 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Çok da genç yaşta. Bu ne demek oluyor? Çayırlar, çimenler derken mevsim itibariyle kene savaşlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Aman, aman diyelim. Bol su içmemiz gerekiyor. Onu da söyleyelim. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ın milli aile haftası olarak kutlanacağının da haberini verelim.

0: Ford Garaj Auto Expertiz.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Auto Expertiz. Füsi.
3: Hayatın dengesi kaçtığında Füsi yanında.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: 0505 188 30 çift 0 yazlı dinleyici. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik edenler var Trabzonspor'u olarak. Siz de güzel yarıştınız bu yıl. Tey tey tey diyor Tülay Ankara.
1: Ölürüm de ayrılamam ya senden.
0: Arkadaşlar, Bursa'dan Yasemin'imiz işe girdi, biliyor musunuz? Hepimizin içine dert, yara, onca, borç, harç.

Garip olaylar oluyor ya. Böyle kaza dediğiniz şey işte. Amerika'da bir uçak piste yürüyen kişiye çarpıyor. Kendini otomobil sandıysa demek. Ama kişiyle ilgili kötü bir haber okumadım. Ondan bir korktum. Sonra yine biri İstanbul-Nepal seferini yapan uçakta iniş takımlarından çıkan duman nedeniyle yolcular kayarak tahliye edildi. O kayma anları, görüntüleri çok izlenmiş. Bayağı parkta gibi kaydırıyorlar insanları. Hantavirüs çok bahsediliyor bugün. Fransa'ya tahliye edilen bir yolcuda semptomlar tespit edilmiş. Yayılıyor yani, öyle bir yolcu iki yolcu derken, o ülke bu ülke derken. Arkadaşlar biliyor musunuz? La Casa de Papel'in yeni sezonu geliyormuş. Ben kesinlikle konu kapanmıştır diye düşünüyordum. İnanılmaz sevindim. Amerika Florida'da bir orman yangını var. Çok büyük. Ona çok üzülüyorum.

Rus Garaj Shop'a ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Sistem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: tatlı şarkılarla programın ilk saatinin yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hem haberlere bakıyoruz hem yazışmalarınızı takip ediyorum. Benim kaçırdığım önemli haberleri bana yazın da biraz programı asiste edin, değil mi? O kadar yıllık dinleyicimsiniz. 0505-188-30-0. Cevriye, neredesin sen? Vallahi dayanamadım, oynattın beni demiş. Gören deli diyecek. Sen çok yaşa diye eklemiş. Azıcık oynamak lazım. Bu ara buna çok ihtiyacımız var. Kızımı çok sevdiğimi söyler misiniz, sürpriz olsun demiş. Ankara'dan Gizem, 5 yaşındaki kızı Nazlı ile balkonda dinliyorlarmış. Nazlı, canımın
1: yalancısın,
0: içi. İki de çok güzel.
1: Şey sorma,
0: canım benim.
1: İnatçısın, yeter artık sorma, susar mısın?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ODTÜ Bahar Şenliklerinde Ay Yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karıştığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığını, gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İsrail ordusunun ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze şeridine 7 ayda düzenlediği saldırılarda 854 Filistinli hayatını kaybetti. Kene bir kez daha can aldı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Yeni haftada iç ve kuzey kesimlerde sağanak etkili olacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: tüm sağlık çalışanlarımıza özel bir şarkı göndermek istiyorum az sonra.
1: Reklam.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detay.

0: güzel hayat. Ya bıkırdı hep bir adım önde.
1: Hadi sen de bir adım at, yap bıkırdı. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.

0: Şimdi özellikle sağlık çalışanlarına, tüm doktorlarımıza bir şarkı göndereceğim. Niye, bir haber okudum. Etkilendim yani, sonuçta gerçekten şartları bazen çok zor. Yani genelde zor diyelim de biz severek yapıyorlar. Çünkü bir sağlık çalışanı olmak mühim bir mesele. Para içinde yapılacak bir iş mi? Tabii ki para kazanmak için. Ama insan hayatı önemli onlar için. Hepimize değer veriyorlar. Yani doğru çalışanlar öyleler. Nevşehir'de ambulans çağrılıyor bir eve. Çıkan bıçaklı kavgada sağlık ekipleri mahsur kalıyor ya. Düşünsenize, ne suçunuz var ki sizin?
1: Utanır da geri,
0: yazık ya.
1: Dönemezsin.
0: Çıldırmış olmalı insan.

engelli çocuklar yetiştirmek. Ay, başkalarının çocuğu ben gurur duydum ya. Neyse, sonra devam.

ritmi biraz düşürecektik ama önemli olan ritmi güzel şarkılarla düşürmek değil mi? 2 saat boyunca da göbek atamazdık. Hayatın öğrettiği şeylerden bahsedelim mi demiş. Nur yazmış bunu İstanbul'dan. Ya ama ne bahsedeceğiz? Biz kafamıza göre yaşıyoruz. Hiçbir şey öğrenmeye çalışmıyoruz ki. Yalnız kalabilmeyi öğrendik mi? Duygusal gücün bir parçası yalnız kalabilmek. Değişebildik mi? Bugün hayatına çok önemli olan biri yarın yabancı gibi olabilir. Bunlara alışabildik mi? Yok. Biz tutturuyoruz. Tutturuyoruz ya.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0505-188-0 pazartesi günü dedik ki mesajlar alalım, bakalım, konuşalım. Yayın yine yoğun geçti. Mesajların hepsi neredeyse kaldı. Lütfiye Elazığ'dan, merhaba Hilal'cim, koyu bir Galatasaraylı olarak çok mutluyum, şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Dün Elazığ Spor'un penaltılardan playoff'u kaçırdım. Joy, kıyamam.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
4: Arkadaşlar, güzel de bir şarkıyla gidelim. Hepinize sonsuz teşekkürler. Güzel bir yayın oldu bence. Karşılıklı birbirimizden birçok şey öğrendik. Duygularımızı da paylaştık. Ve en önemlisi, duyguları en güzel tercüme eden şarkılarla yine 2 saati geride bırakıyoruz. Birazdan Utku ile İstekler mikrofon başında olacak. Utku kardeşimi sakın kaçırmayın. Kendinize de aşırı iyi bakın. Ben diyorum ki yarın 12 Mayıs. Günlerden Salı. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat saat 12'de.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağa piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizim için güçlü sosyal devlet, riskleri önceden gören, aileyi destekleyen, kadını güçlendiren, çocuğu koruyan, engelli bireyin önünü açan ve yaşlıya saygın bir hayat sunan devlettir. Bu anlayışla bakım alanında uluslararası işbirliğine büyük önem veriyoruz," dedi. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Toplantı bankanın sitesinden, X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Güneş kremlerinde yüksek faktör tuzağına dikkat çeken uzmanlar, SPF 30 ve üzerinin koruma için yeterli olduğunu açıkladı. İnternet gibi denetimsiz noktalardan alınan sahte ürünlerin yoğun bakıma kadar varan ağır cilt hasarlarına neden olduğu belirtildi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku ile isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Şöyle yaklaşın bakalım radyonuzun yanına. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Cümleten selamun aleyküm. Sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza, güne güzel başlayanlara, güne böyle orta halli başlayanlara, hayatı lütfen keyif alarak yaşayalım. Her şeyi bir kenara bırakalım. 3 saat boyunca birlikteyiz. Çayı kahveyi hazır edin, ortam mekan müsait.

kendisi. Yine her zaman olduğu gibi şarkılarla konuşacağız, şarkılarla anlaşacağız, şarkılarla duygularımıza hem tercüman olacağız hem de sizlere bulunmuş olduğunuz mekanlarda eşlik edeceğiz. Ben buradayım. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Güzel bir iki saat yaşadınız. Ve görev bende, 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Yine hayatımıza damgasını vuran şarkılarla, yine gönlünüzden geçen duygularla, yine kiminin hasreti, kiminin sevgisi, kiminin hüznü, kiminin neşesi, kiminin özel günü. Yani kısacası güzel bir 3 saat sizlere bekliyor Radyo Turkuaz'da. Evet, ben buradayım. Ufak bir yoklama alalım bakalım şu anda sevenlerimiz nerelerden dinliyor bizi. Sesimiz nerelerde yankılanıyor. Hazır mısınız? Şöyle bir herkes cep telefonlarını hazırlasın ve gönlünden geçenleri yazmaya başlasın bize. Evet, mesaj hattımız devrede. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa bakabilirler. Instagram'da @radyoturkuaz, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta olsun dostlar. Başladık. Ne kadar

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Geldiniz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.
7: Mikro yazılım, mikro kontene.
8: Umran Oto Ekspertiz.

Ne güzel değil mi? Şarkının sözleri bir harika. Her sabah güneş seninle doğuyor. Yani neticesinde bir şarkı kalbe dokunur. Her zaman olduğu gibi bir hatıra taşır. İnsan en çok bu şarkılarda kendisini buluyor. Bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. Öncelikle bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Bakalım başka kimler var. Öncelikle Hülya ile başlayalım o zaman. Hayırlı günler. Başta orada çalışan arkadaşlar için İzmir'den kocaman sevgilerle diyor sevgili dostumuz. Sizlere de selam olsun. Melis, İzmir, Ulucak'tan dinliyoruz. İşimizin başındayız. Nagihan, Ayşe ve Ümmü için güzel bir şarkım var. Birazdan dinleteceğim. Tuğba'nın mesajı var. İzmir, Bornova'dan Tuğba, Yağız. Mutlu haftalar olsun herkese. Sertap istekleri var, bakacağız. Refik hoş bulduk Yeni Bosna'dan. Tam gazsız dinliyoruz diyor. Sevgili Ahmet, abi doğum günün kutlu olsun diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Doğum günüm dündü. Ben de böyle şeyleri fazla paylaşmayı sevmediğim için sonradan hatırlayan arkadaşlar sağ olsunlar kutlamaya geçtiler. Şimdi paylaşınca tabii ki hemen dostlarımız sağ olsun hatırlıyorlar ama tabii insanlık hali. Dün bir de anneler günüydü. Bir kez daha annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Allah sabırlar versin. Anne candır. Anne canımızın yarısıdır. Annemiz bizim her şeyimizdir. Lütfen hayattayken her zaman söylediğim gibi ne olur onların kıymetini bilelim. Anneler candır, anneler yürektir, kalptir. Muhsin Rize'den dinliyor bizi. Arkadaşlarımıza ve site sakinlerine armağan olsun demişler. Adem, o da bizi dinliyor Ceylan Pınar'dan. Özellikle sıradaki şarkı diyor Doğukan Bey için gelsin. Peki, selam olsun size de. Şimdi Müfettah Can şarkısıyla buluşturacağım sizi. Ardından devam edeceğiz Utku ile isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

Sultan'la devam edelim. Sultan Güler, Şırnak Slopi'den selamlar. Bugün diyor Slopi'deyim. Burada da diğer torunum Ada'yla birlikte buluştuk diyor. Torunum Ada, kızım Cansu ve damadım Özgür ve sizler için demişler. Peki selam olsun sizlere de, sağlık sıhhat diliyorum. Güzel Türkiye'min dört bir yanında kulak veren dostlarımız var. Yine her daim olduğu gibi ortamlarına, mekanlarına bizi konuk eden öyle güzel dostlarımız var ki herkesin duygularına tercüman olacağız turkuaz güzelliğiyle birlikte. Bakalım Cevriye, o da bizi dinliyor. İzmir'den radyom açık diyor, sizi dinliyorum. Çok teşekkürler, selam olsun. Kezban, aklından geçen şarkıyı çalan tek radyo demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Merhabalar, Ramazan ben. Samsun Ankara yolundayız. Kulağımız turkuazda. Yolculuğumuz sizinle çok güzel geçiyor. Sezen Aksu şarkısı demiş. Eşim için çalar mısınız? Tabii ki, selam olsun sizlere de. Bir şarkıyla eşlik edeceğim. Hemen ardından Selim, bir yıldır dinliyorum diyor. Bir yıldır. Eyvallah, doğum gününüz kutlu olsun demiş. Hep beraber inşallah. Eskişehir'den dostlarımıza selam olsun. Güzel bir şarkı hazırladım sizler için. Yalnız burada Selim yazmışlar ama sonra da Sıla yazmışlar. Galiba bizim gececi arkadaş yanlış yazdı, kusura bakmayın. Bizi bilgilendirirseniz düzelteceğiz çünkü burada Selim yazıyor. Meryem İskenderun'dan çok teşekkür ederim. Meryem için ve bütün sevdikleri için. Sivas'tan sevgili Murat, Batman'daki ömrüm olan sevdiğim Kudret için sizden bir şarkı bekliyoruz. Bakalım sırasıyla gidelim. Tülay İzmir'den, Tülay ve Sibel, bu şarkım da sizlere armağan olsun. Kabul edin, keyifle dinleyin. Az önce yanıma Ferhat geldi. Abi dedi, sana dedi bir doğum günü hediyesi vermek istiyorum dedi. Bizim prodüksiyoncumuz sevgili kardeşim, kulakları çınlasın buradan. Sana bir dedi program jingle yaptım dedi. Bakalım beğenecek misin dedi. Ben bir kez dinledim, şimdi ikinci defa sizlere dinleteceğim. Kararı da sizlere bırakacağım. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var, onları da okuyacağım. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

Fiat Professional'da Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor. Garaj Shop'a ekspertiz.

Unutulmamak lazım, hatırlanmak lazım her zaman söylediğin gibi. Şarkılarda da olsa bazı şeyleri hatırlar insan, öyle değil mi? Gece ansızın bir kahve içerken ya da aklınıza şöyle bir şarkı gelir ya da bir müzik duyarsınız. İnsan bazen özlem taşır, bazen hatıra taşır ama en güzeli insanın yüreği taşır. Yürekte olmak temennisiyle, yürekte olmak güzel bir şey. Bunu hissediyoruz burada, eksik olmayın. Şu an kızım Ayşe Çiçek, oğlum Fettah Mete ve eşimle Diyarbakır'dan Eyle, Zülkif ve Elyas'a peygamberleri ziyarete gidiyoruz demişler. Selam olsun size de. Sizden de kızımın çok sevdiği bir şarkı var demişler. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size Dilek Hanım. Yolunuz açık olsun, Allah'a emanet. Merhabalar, Aydın'dan Yeşim. Öncelikle geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Yeşim eksik olma. Murat'la Sıla'ya Edirne'den selam söyler misiniz diyor. Sevgili Murat ve Sıla, benden de sizlere selam olsun güzel dostlar. Merve, bayram temizliği yaparken radyoda siz açıksınız diyor. Şarkılarınız çok güzel, sağ olun. Ve bu arada diyor, dün ilk anneler günümü kutladım. Maşallah ne kadar güzel. Ya böyle yapıyorsunuz, ben burada gerçekten duygulanıyorum. Çünkü bir anne, bir evlat her şeye bedel.

Rabbim hayırlı yazılar yazsın hepsine. Kürşat aleykümselam, teşekkür ederim. Birgül İzmir'den dinliyor. Sağ olun, eksik olmayın. Her şey sizinle güzel. Eksik olmayın, teşekkürler. Şimdi devam edeceğiz. Utku ile isteklere varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine X'te Radyo Turkuaz.

0: gibi değil.
1: Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Bir reklam.
4: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

Neler geçiyor insan hayatında ama bazı şeyler var ki geçmiyor. Geçmek de bilmiyor. Geçmesin diyelim, o da sevgimiz, saygımız, güzelliğimiz, iştenliğimiz. Yüreğimizdeki o çocuklar çok önemli. Bakalım kimler var? Bir sen Kütahya'dan dinliyorum sizi. Bir sen Nadire. Şu an gelinimiz Rümeysa'yı hazırlıyoruz ve sizi dinliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Selamlar olsun size de. Hüseyin'in mesajı var. Çok teşekkür ederim. İsviçre'den Temelli diyor. Türkiye'ye döndüm. Bir sene oldu. Artık Kuşadası'nda yaşıyorum. İsviçre'deki arkadaşlarıma selam etmek istiyorum demiş. Ömer, Bekir, Rıdvan Erol ve Ayaz Erdoğan'dan diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. O zaman hayatınızın geri kalan döneminde de sizlere sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Arkadaşımla oturdum sizi dinliyorum demiş. Biraz modumuz düşük, sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Göçmen kızı diye rumuz kullanmış arkadaşımız. Merve hocamla beraber sizleri dinlemekteyiz. Sıla istekleri var. Gül Filiz hocama gelsin diyor. Sevgili Kerem'e ve bütün sevdiklerin armağanım olsun. Feryal'in mesajı var. Kızları Mira ve Hirasu'yla beraber sizi dinliyoruz. En sevdiğimiz şarkı Gökhan Özen demişler. Feryal Antakya'dan yazmış bizlere mesajını. Peki, bakacağız. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa sizinle gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine X'te Radyo Turkuaz.

0: Sigorta Expertise.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı

0: ile bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
2: önde. Reklam. Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız. Sıcak bir Antalya'dan selamlar olsun diyor. Bütün Türkiye'me gelsin diyor. Gül göndermiş olduğu mesajında. Hatice çok teşekkür ederim. Çayımız kahvemiz yok ama demiş. Dünya tatlısı Keynes var. Kırıkkale'den selam olsun diyor sevgili kardeşimiz. Kırıkkale'den merhabalar. Hatice ben. Kızım Ceren'le evde sizi dinliyoruz demişler. Çok teşekkür ederim. Allah bağışlasın. Selam olsun. Antalya'da yoğun bir mesai içerisinde bizi motive eden Turkuaz ailesine teşekkürler diyor. Emel, Murat ve Tuna'ya gelsin demişler. Sevgili Emel'e buradan sevgiler, selamlar olsun. Aleyküm selam İzmir'den Muhammed. Tekstilde çalışan Özlem ablam ve bütün sevdikleri için demişler. Allah tez zamanda kavuştursun sizleri de sevdiklerinize, sevenlerinize. Serpil'in mesajı var. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı haftalar olsun. Dün kızlarla Bengü konserine gittik diyor. Çok eğlendik. Ne kadar güzel. Hatta Bengü de duygulanmış değil mi? Sahnede saygımdan şarkısını hep ağızdan söyleyince seyirciler. Farklı bir ortam oluşmuş orada. Saygımdan şarkısı da güzel. Dinleteyim birazdan size o zaman. Hamdi'ye Bursa'dan dinliyor. Şu anda seni Mia Hanım'la beraber dinliyoruz. Şu anda diyor hanımefendi karnını doyururken sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size. Sizler için de güzel bir şarkı hazırladım. Devam ediyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. Bu saati kapatıyoruz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Dünya, ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabulucularla iletti. İran medyası, ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde resmi ziyaret için Çin'e gideceği açıklandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybının 51 artarak 2846'ya yükseldiği bildirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hazırlanan otizm.gov.tr platformunu erişime açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026'nın en yoğun yolcu trafiğinin Nisan ayında gerçekleştiğini bildirerek, transit yolcularla birlikte 18.190.494 yolcu hava yolunu kullandı ifadesini kullandı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

İkinci saatimizdeyiz dostlar. Burası Radyo Turkuaz. Utku ile istekler devam ediyor. Bir şarkı bitiyor, bir şarkı başlıyor. İşte hayat böyle akıp gidiyor. Yeşim İzmir'den sevgilerle. İstek yapabiliyorsak eğer demiş. Bir Barış Manço şarkısı diye duygularını paylaşmış sevgili Adem. Selam olsun sana ve güzel Türkiye'min dört bir yanında kulak veren dostlarımıza. Serkan Bursa'dan yürekte olmak güzeldir dedin demiş. Yürekte olan çok özlediğim hocam için sizden bir şarkı istiyorum diyor sevgili kardeşimiz. Her şey gönlünce olsun, her şey kalbince olsun. Merhabalar, sizi dinliyorum diyor. Trafikteyim, sizi demek çok güzel diyor. Zonguldak'tan Nuray. Cemile İzmir'den bugün nasipse demiş. Akşam Kırşehir'e doğru yola çıkıyorum. Kavuşmayı dört gözle beklediğim eşim için bir şarkı. 2017'den bu yana yarım kalan bir aşk, bir hayat bizimkisi diyor. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun ama ismini yazmamış arkadaşımız. Her şey kalbince olsun senin de diyelim o zaman. Merhabalar abi, şarkılar sizden, çaylar benden olsun. İlayda'm için sizden bir şarkı bekliyorum diyor. Sevgili Nurcan, bizden de sizlere selam olsun. Ebru'nun mesajı var. Mardin'den selam gönderiyorum demiş sevgili Ebru. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar güzel insanlar. Şimdi o zaman hadi gelin bu saati bu güzel şarkıyla süsleyelim. Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile istekleri 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'la olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: başladım.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Fatma Kılıç, hayat sana sağlık, mutluluk, huzur, para, güzel haberler, bolluk, bereket getirsin diyor. Çok teşekkür ederim Fatma. Senin de her şey gönlünce olsun. Sana, ailene ve bütün sevdiklerine sağlık, sıhhat diliyorum. Gülseren Erkan, eşimle birlikte kulaklık kulağımızda çay bahçesinde sizi dinliyoruz demişler. O zaman güzel bir şarkı, Rize Güneysuyu, harika yerler. Gülseren abla, nasıl bir manzaradır o? İnsanın orada nefes alışverişi bile farklı olur. Türkiye'm ne kadar güzel. Her biri ayrı bir cennet. Reşat'ın mesajı var. Isparta Yalvaç'tan Reşat. Sıradaki şarkı bütün sevenler için. Urfa'dan Caner. Ambulans nöbetine devam abicim diyor sevgili Caner. Allah kolaylık versin. Selam olsun size de. Hicran, uzun bir aradan sonra arkadaşlarım Songül, Ayşe ve Aysun için. Gümüldür Eğitim Merkezi'nde çalışan arkadaşlara selam olsun diyor Hicran Hanım. Selamlar, sevgiler olsun size de. Düzce Gölyaka ilçesinden Özlem Hanım, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sizler için ve bütün sevdikleriniz armağan olsun. Bakalım başka kimler var? Oğlum Alperen, eşim Cevat, kız kardeşim Neslihan ve kızım Şeyda Betül'e ve erkek kardeşim Cengizhan ve oğulları Umut Kağan, Yusufcan'ın eşi Esma'sına, anneme, babama ve bütün sevdiklerime demişler. Göndermiş oldukları mesajlarını. Ben de diyor bir sağlık çalışanıyım, hastanedeyim demişler. Selam olsun size de. O zaman bu güzel şarkım da sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Meral'in mesajı var. Şu anda Kuşadası'ndan Aydın'a doğru yolculuk yapıyoruz. Kardeşim Şükran ve çok sevdiğimiz eşi Tayfun için. Sizlere de selam olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Merhabalar, Sakarya'dan selamlar. Sizden bir şarkı bekliyorum diyor Beyza, göndermiş olduğu mesajında. Gökhan Özen istekleri var. Birazdan dinleteceğim size güzel bir düet şarkısını. Bakalım sevecek misiniz? Hemen ardından İskenderun'dan Fikriye ve Soner kardeşler. Onlar da bizi dinliyorlar. Süreyya Söylemez. Özellikle mahalle muhtarımızın eşi Songül Ayseki kardeşimize bir şarkı istiyoruz demiş. Seni çok seviyorum diyor. Songül yenge diyerek duygularını paylaşmışlar. Yozgat merkezden Pınar. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerin armağanı olsun. Bütün dinleyenler için sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmış. Bakalım çalacağım şarkıyı sevecek misiniz? Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Canan Ankara'dan Kırşehir'e doğru eşim Ramazanoğlu Mefe ile birlikte yolculuk yapıyoruz. Ve yanımızda sizi de götürüyoruz demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Güzel ailenize sevgiler, selamlar. İzmir Torbalı'dan Sibel, eşim Sacit ve oğlum Toprak için selamlar olsun sizlere de. Metin, o da bizi dinliyor. Arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Şoförümüz Haşim, iş arkadaşım Özdemir ve bütün sevdiklerim için diyor. Giresun'dan sevgili Metin, sana ve bütün sevdiklerin için. İyi yayınlar. Yalova Kapaklı Köyü'nden Hasan ben. Benim için de bir şarkı Tarkan'dan olursa sevinirim demiş. Yalnız Tarkan'dan bir şarkıyla açtık programı bugün. Sana ve sevdiklerine armağanım olsun. Bir başka dostumuz var. Sesli bir mesaj göndermiş. Yeşim Hanım, yazılı olarak gönderirseniz dile getireceğim olur mu? Şu anda dinleyemiyorum çünkü. Gönülden dinlediğimiz Türkiye'nin radyosuna selam olsun sevgili Serkan. Gün içinde sevdiğim kadını mutlu edip yüzünü güldürmek, hissettirmek beni çok mutlu ediyor diyor. İyi ki varsın ömrüm diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj hattımız. İsim ve şehir yazarak bana ulaşabilirsiniz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Alperen abi yayınlar. Sıradaki şarkı sana darmağın olsun Alperen. Emine Çeltek, bu orkide diyor bütün annelere ve anne adaylarına armağan olsun demiş. Emine Çeltek gönderdiği mesajda. Hatay İskenderun'dan Mira Şanlı, dün yüzme baraj yarışında barajı geçen kulübüm Hatay Yıldızlar Spor Kulübü'ne gelsin demiş. Hadi bakalım ne kadar güzel. Selam olsun size de. Üstün başarılar diliyorum. İnşallah daha güzel yerlerde göreceğiz sizi. Bütün şarkılar Hüseyin'den güzel gözlü sevdiğine gelsin diyor sevgili Hüseyin. Hatay'dan Gizem, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Mustafa Sandal istekleri var. Reklamlardan sonra güzel bir Mustafa Sandal şarkısıyla sizleri de buluşturacağım. Hazır mıyız? Önce bir istek şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen akabinde devam edeceğiz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor? Kimler nerelerden eşlik ediyor bize? Ufak bir içtima alalım mı? Nerelerdesiniz acaba? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: başlar hayatta.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Reklam.
3: Sivi Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak

0: ile çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

Vallahi birden bir sürpriz yaptı arkadaşlar içeriye doğru. Herkesin elinde bir hediye var. Sevgili Nur Sever, çok teşekkür ederim. Sevgili Eda ve aynı zamanda sevgili Bengisu. O bizim minimiz, o bizim canımız. Çok teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Hop dedik ayağın çiçeğin çok güzelmiş, sağ olasın. Ve Başakşehir Belediyesi'ndeki bütün dostlarımıza ve Sayın Başkan Yasin Kart'a sonsuz teşekkürler. Harikasınız, çok teşekkür ederim. Nice güzel yıllar hep birlikte. Hadi gelin bu şarkıyla sizleri buluşturayım. Hemen ardından son saate merhaba diyeceğiz dostlar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, AB üyeliği süreci, savunma sanayi, enerji işbirliği ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu. Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet, kadın ismi Fatma ve en yaygın soyadı Yılmaz oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret yapacak. Temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik

0: elektrik kurulu gücü 125 bin megawattı aştı ve bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Bursa'da kış uykusundan kalkan ayılar 21 kovanı parçaladı. 1,5 milyon arıyı telef etti, balları yedikten sonra da kaçtı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

kadar yoğun ki mesaj trafiği. Bir kez daha teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize, samimiyetinize. Artık son saatteyiz dostlar. Gülhan Özer ben. Adana'da balkon sezonunu sizinle açmış buluyoruz demiş. Az önceki Ozan Mert Demir şarkısını Tuğba ve Seher için sizlere de armağan olsun. Gerçi daha önce açmanız gerekmiyor muydu? Orası sıcak olması lazım. Biz daha yeni başladık. Yalova Kapaklı Köyü'nden Hasan ben, canından çok sevdiğim eşim için sizden bir şarkı istiyorum diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Şimdi o zaman istekadan bir şarkım vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından şöyle bakıyorum, kısacık bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Gönül, o da bizim canı gönülden dinleyen dostlarımızdan bir tanesi. Sevgili Gönül Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Hemen ardından şöyle bakıyorum, Niğde'den selamlar Züleyha. Bütün anneler için ve çocuklarıma armağan olsun demişler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyri sefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. Eurocontrol verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken bir önceki yıla göre %53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Devam ediyoruz. Aynur Kayseri'den dinliyor bizi. Eşimle birlikte herkese selamlar olsun diyor. Köyden Aynur, selam olsun sizlere de. Merhabalar, sizden bir şarkı istiyorum. Zühre. Özellikle Züleyha için ve bütün anneler için gelsin demişler. Gülten Aksoy Bolu'dan dinliyor bizi. Manevi annem Meryem'le birlikte kahve eşliğinde dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı bekliyorum. Selamlar, sevgiler olsun size de. Elif Bursa'dan geçmiş olsun diyelim size de. Gırba yakalandım diyor. Semih Cenk'ten bir şarkı dinletmiştim. Hayatıma armağan olan insana gelsin.

sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

gündüzler neyse tamam. Şimdi yepyeni bir Serdar Ortaç şarkısıyla buluşturacağım sizi birazdan. Belki de birçoğunuz ilk kez dinleyeceksiniz. Merhabalar Ayşe ben. Yeşilin Mavi'nin diyarı Rize'den sevgiler selamlar. Sıradaki şarkı aileme ve arkadaşlarıma gelsin diyor sevgili Ayşe Özdemir. Bizden de sizlere sevgiler selamlar olsun güzel Rize'ye, yeşil Rize'ye. Ben de buradayım diyor. Her gün dinliyorum sizi. Akçakoca'dan Hilay. Çok teşekkürler. Selamlar olsun. Bakalım kimler var? Merve. Çok kırgınım abi diyor bazı insanlara. Her şey gönlünce olsun. Rabbim yürek ferahlığı versin Merve. Sen niyetini bozma. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor bu alemde. Merhabalar ben de içtimadayım diyor Şener abi. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Fransa'da kulak veren dostlara da sevgiler. Merhabalar ben de diyor küçük bir teşekkür bırakmak istiyorum. Sıradaki şarkı bazen birkaç cümlesiyle bile insan içini hafifleten birine gelsin. Çanakkale'den Adana'ya küçük bir tebessüm bırakmak isteyen biri tarafından diyor. Elif göndermiş olduğu mesajında. Her şey kalbinizce, her şey dilediğinizce olsun canım kardeşim. Sağlık sıhhat diliyorum sana da. Merhabalar Nurgül Kayseri'den memleketim Alucra için sizden bir şarkı diyerek duygularını dile getirmişler. Sevgili dostlar hazır mıyız? Çayınız kahveniz var mı? Harika bir şarkı. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: dimineața TRT.
1: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatları

0: Test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

Vallahi şöyle bakıyorum da bir yandan. En sona sakladım İbrahim Erkal'ın şarkılarından bir tanesini dinleteceğim. Unutulmaz şarkılara imza attı. İyi ki tanıdım. Onun o güzel yüreğini biliyorum. 9 sene geçti üzerinden. Vay vay vay İbrahim Erkal. İbrahim abi. Yüreği, gönlü gerçekten çok başkadır benim için. Fantazi ve arabeskin en önemli isimlerinden bir tanesi. 90'lı yıllarda hayatımıza geldi. Ne de iyi geldi. O şarkılarını iyi ki bize dinletti. Ama o hiçbir zaman bu dünyadan göç etmedi. Bizler olduğumuz sürece o her zaman sesiyle, yorumuyla, şarkılarıyla Radyo Turkuaz'da yer almaya devam edecek. Nurlarda yat. Güzel insan, gönül adamı, aşk insanı. Çok sevdiğim bir şarkısı var. Dinletmek istiyorum size. Yandım isimli şarkısı. Az sonra da artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz Radyo Turkuaz'da. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle birlikte. Az sonra şarkılarımızı da adresine teslim edeceğim. Ve yavaş yavaş toparlayacağız programımızı.

Evet, artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçebiliriz. Son mesajları dile getireceğim. Sevgili Hakan abi, o da şu anda beni dinliyor. Çok sevdiğim özel birisi için demiş sevgili Hakan abiye ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Dinleteceğim son çalışma. Bakalım son çalışma kimlere gidecek başka? O kadar yoğun ki mesaj trafiğimiz. Gülseren, o da bizi dinliyor. İstanbul'dan sevmeyi bilmeyenler için. Fahri Bey İzmir'den dinliyor. Selam olsun size de. Merhabalar, Bozyaka'dan can kız Hülya için demiş sevgili Maviş gönderdiği mesajında. Peki sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Bir Kayan Usta şarkısıyla toparlayacağız programımızı. Çok da sevilen bir şarkısı. Adresine teslim edeceğimiz en özel şarkılardan bir tanesidir bu. Bakalım şarkımızı sevecek misiniz sevgili dostlar? Bir de görebilsem şarkının nerede olduğunu gördüm çok şükür. Gözlükle bile göremiyorum artık. Pervin Mardin'den dinliyor. Kale eşliğinde sizi dinliyorum demiş. Pervin Hanım'a ve güzel ailesine selam olsun. Aysun ben. Son şarkılar sizler için. Ankara'dan. Serap Hanım Erzurum'dan. Haftaya sizinle başlamak çok güzel diyor. Mutfakta yemek yapıyorum. Leyla için bir şarkı istiyorum. Nesrin, o da bizi dinliyor. Huzur dolu bir günü yaşamanın keyfini yaşıyoruz. O zaman bugüne bir güzellik de ben ekleyeyim, olur mu sizlere? Selam olsun. Fatma Hanım çok teşekkür ederim. Germence'ye selam.

Selamlar. İzmir Buca'dan Nazo, o da bizi dinliyor. Sizlere de selam olsun. Dünya Sevim, Ayten ve Güler için. Gamze, son şarkı sizler için. Birsen Hanım, o da bizi Kütahya'dan dinleyen dostlarımızdan selam olsun. Ata İskenderun'dan Nazo ben. Sıradaki şarkı da sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ben müsaademi istiyorum. Az sonra Güzel İnsan Optedik Ayhan mikrofon başında. Sevgili Hakan abi, bu şarkı da sana armağan olsun. Her şey gönlümüzce olsun dostlar. Alas mı aldık?

0: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri, AB üyeliği süreci, savunma sanayi, enerji işbirliği ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı.

0: 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor," dedi. Antivirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. İstanbul'da yazı andıran sıcakların ardından hava yeniden değişiyor. Yarın akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi beklenirken, perşembe günü sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek. Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun yağışların ardından 1500 dönüm tarım arazisini su bastı. Önceki yıllarda koyun ve kuzuların otladığı ve tarım yapılan arazide yer yer turna, balıkçıl, yaban ördeği ve sakarmeke gibi göçmen kuşları da konaklamaya başladı. Yapılan son araştırma, diyet veya başka yöntemlere başvurup fazla kilolarından kurtulmayı başaran kişilerin günde en az 8500 adım atması gerektiğini ortaya koydu. Bu aktivite kilonun sabit kalmasını sağlıyor. Aksi halde büyük oranda kilo geri alınıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Pop dedik Ayhan Show. Herkes için iyi seçim. Her gün bir doz iyi gelir.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Herkese selamlar. Hanımlar, beyler hoş geldiniz Utku'ya. Teşekkür ediyorum. Nöbeti devralıyorum. Saat tam 8'e kadar buradayız. Bugün ayın 11'i. Saatler 17.09'u gösteriyor. Yeni bir haftaya merhaba dedik. Sıcak bir İstanbul günü. Benim güzel ülkeme, yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime selamlar, saygılar. Her zaman olduğu gibi bugün de yine trafikte sizlere eşlik edeceğim. İlerleyen dakikalarda ilginç konularımız var. Onları sizlerle beraber konuşalım istiyorum. Yayına lütfen ortak olun. WhatsApp hattımız, sadece mesaj alıyoruz ama onu da söyleyelim. Telefon hattı değil. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Önce havadan, yoldan, sudan, trafikten biraz bahsedelim. Saat 6 gibi de ortaya bir konu atarız. Yorumlarınızı alacağız.

0: geliyorum. Bir reklam arası. Reklam.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

Sevgiler, saygılar. Saat kaç oldu? 17.17. Ay ne kadar güzel. Dilek tutalım. 17.17 saniyesi de ilerliyor. 5, 6, 7. Böyle bir rakamlara karşı bir şeyiniz var mı dostlar? İlginiz

0: Siirt'teyiz Sauron. Akşam yemeği yapıyorum, seni dinliyorum. İskenderun'dayız Kürşat. Teşekkür ediyorum. Bakalım hazır konu. Trafikten de açıldı. Yollara da bir bakalım. İstanbul trafiğinde yoğunluk %65 seviyesinde. Birkaç noktada araç arızası var. Şu an için böyle bir başlangıç yaptı. Ama herhalde bir yarım saat, bir saat kadar sonra bu yoğunluk daha da artacak, öyle gözüküyor. Sizin kentinizde durum nedir, ne değildir? O konuda bizlere bilgi verebilirsiniz. Bu arada hemen hatırlatalım sizlere. Dostlar, ilginç bir araştırma. Türkiye'de en yaygın kullanılan isimler ve soyadları 2025 yılı için belli oldu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri açıklandı. Onu da birazdan sizlere ileteceğim. Belki duydunuz haberlerde, belki duymadınız ama bir de tahmin edin şu kısa arada. En çok kullanılan Türkiye'de erkek ve kadın isimleri ne olabilir? Soyadları ne olabilir? Şöyle bir düşünün bakalım. Arkadaşlarınız varsa yanınızda, onlarla da kendi aranızda bir konuşun şudur diye. Sonra ben açıklayacağım. Bakalım tutturabilecek misiniz? Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Bir reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın.

0: Merhaba, iyi yayınlar Hopdedik Ayhan. Yine harikasın, çok teşekkür ediyoruz.
1: Bizi
0: bu saatlerde geri dönüş yolunda yalnız bırakmadığın için. Şimdi hemen oğlum söyleyecek.
1: Söylesin.
2: Bence Ali ve Zeynep.
1: Çok güzel, yaklaştın. Hatay Arsuz. Ezgi, selamlar. Bursa'dan Ercan, eyvallah, yaklaştın. Edirne'den selamlar Ayhan. Mehmet ve Mustafa çok kullanıyor.

İskenderun Merve kesinlikle diyor 2025 yılında kadınlarda en çok kullanılan isim, konulan isim ya da İskenderun'dan Merve diyor ki kesinlikle Merve'dir. Özellikle 95'liler için. 95'lilerde bir büyüdü. Zaman ne çabuk geçiyor. Merve o zamanlarda herkese Merve adı mı kondu yoksa? Sen biliyorsun demek ki. Mersin'den Nurgül, erkeklerde Mehmet, kızlarda Fatma. Devam edelim. Salih. Benim soy ismim çok farklı. Türkiye'de tek. Bilmiyorum yazaydın nereden bileyim nedir Salih. Antakya'dayız Salih. Mehmet ve Fatma. Doğru artık biliyorsunuz ben birazdan detayları vereceğim. Antakya'dayız Sevil. İyi akşamlar. Aydın'dayız Yeşim. Doğru. Gün içinde haberlerden takip etmişsiniz. Ama şunu da hemen söyleyeyim.

Hani Mehmet'in liderliği devam ediyor. Antalya'dayız Emine. Aynen, bugün düşünen varsa zaten haberleri takip etmemiştir diyor Emine. Tamam, o da doğru. Sakarya'dayız Abdullah. Doğru. Hop dedik efendim. Radyo Turkuaz'ı Zonguldak Çağ Cuma'da da dinlemek isteriz. Alev. Ya vericileri her yere koyabilmek gerçekten mümkün olmuyor. Keşke olsa, ama uygulamalarımız bu yüzden. Hizmetinizde Turkuaz Radyolar uygulamasını indirdiğin zaman dünyanın dört bir yanında fıstık gibi ses kaydıyla bizi dinlersin. Yine Zonguldak'tayız Beytap, doğru bildin. Muğla Bodrum Arif. Sezon başladı diyor, fotoğraf da yollamış. Oho, Bodrum kendine gelmiş, ortalık trafik. Geçmiş olsun Bodrumlulara. Peki.

Tamam o zaman hemen okuyalım biz de. Türkiye'nin 2025 yılı en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma birinci oldu. Evet, Mehmet ve Fatma birinci oldu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş olmasına rağmen yine de Mehmet ve Fatma 2025 yılında yapılan istatistik sonucuna göre halen en çok kullanılan isimler. Bu nerede yapılmış? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verileri bize bunu açıklıyor. En çok kullanılan soyadı Yılmaz, sonrasında Kaya, sonrasında Demir geliyormuş. Devam edelim bakalım. Peki Mehmet'ten sonra en çok kullanılan erkek isimleri Mustafa ve Ahmet, sıralaması böyle. Ayrıca Ali, Hüseyin, Hasan isimleri de bu sıralamada 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle devam ediyor. Murat da var listenin devamında, Yusuf da var mesela, İbrahim var, İsmail var. Bunu da sizlere bildirmiş olalım. En çok kullanılan kadın isimleri Fatma, liderlik onda. Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep. Aslına bakarsanız bunlar eski isimler, güzel de isimler. Halen de yoğun ve yaygın olarak kullanılıyor. Peki. Bekle.

0: Perakende.com.tr'de.
1: Perakende ustalarının mikrosu var.
2: Mikro yazılım. Mikro.com.tr.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show zamanı.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Valla hava ısındı. İstanbul bugün çok sıcaktı. Diğer kentlerde düş aşağı 5 yukarı durum herhalde, anlayabildiğim kadarıyla öyle. Beci. Adım Veci, benim soyadım çok ilginç. Pirinç demiş, Veci Pirinç. Niye öyle acaba, onda bir açıklaması var mı? Sordum, yani dededen geliyor ya soyadlar. Babaya sordum mu, baba babaya sormuş mu? Niçin pirinç? Hani onları da açıklarsanız seviniriz. Şanlıurfa'dayız. İbrahim, eyvallah. İsviçre'ye de selamlar iletelim buradan.

0: Dinciye sorduk soyadın ne için pirinç? Babaya sordun mu? Baba babaya sormuş mu? Büyük dede niye böyle bir soyadı almış diye. Soyadı kanunu çıktıktan sonra babaya sormuş Veci. Babası da şey demiş. Vallahi demiş oğlum Veci öyle geldi öyle gidiyor demiş. Güzeldi bu. Bilmiyor yani. Baba da bilmiyor.
1: Yok deme.
0: Vallahi. Başlıyor o zaman. Sen kullanıyorsun Veci Pirinç diye. Herkes seni biliyor. Tamamdır o zaman. Kimisi de adıyla değil soyadıyla anılır biliyorsunuz. Tam da öyle yani.

Dostlar bir reklam arası verelim. Radyo Turkuaz Zop dedik şov devam edecek. İş yerlerinden çıkışlar, servis araçlarına binişler, öğrenciler, anne ve babalar tarafından alındı evlere dönüşler devam ediyor. Birazdan ilginç bir konu var. O konuyu açıklayacağım. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. Reklam sonrası.

0: sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EZCO demek. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Müzik severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Dünyası
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Ben geldim.
4: Hoş geldin arkadaş.
3: Ben geldim. Buradayım. Nasılsınız? Dostlar, aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de bir merhaba gönderelim. Birazdan görüşlerinizi almaya başlayacağız. Yine ilginç bir konu. Düğün mevsimi. Aslında yılın 12 ayı. Evlenenler, nikah kıyanlar, düğün yapanlar. Tamam ama hani yazın da gelmesiyle beraber sanki biraz daha böyle artacak gibi artıyor. Genelde öyle oluyor. Şimdi bir tarafta gelin hanım var, bir tarafta damat bey var. Gelin hanım işte ayrı bir hazırlanıyor. Gelinliğini seçiyor. Nasıl olsun makyajı? Ona gelinliğe göre, duvağa göre saç yapımı. Keza damat da öyle aynı şekilde. Ben mesela yani papyonlu damat şık oluyor ama böyle çok da abartılı. Mesela buralarda fırfırlar mırfırlar falan. Çok böyle teferruatlı damatlık sevmiyorum. Mesela çok böyle smokin, bir tane papyon yeterli diye düşünüyorum. Kimisi der ki abi ben papyon sevmiyorum. O senin bileceğin iş. Bir şey diyemem. O böyle göbeğe kuşaklar, üstte fırfırlar, o düğmeler, gömleğin düğmeleri bir acayip. Anam anam anam. Ne gerek var bu kadar süse? Sade şık daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir damadınız. Damatlığına kısa yoldan ben konuya gireyim. Reklam almış. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Şöyle, damatlık kıyafeti üzerinde sponsorlar var.
5: Yok demek.
3: Ciddi diyorum. Düğün masraflarını bir nebze olsun azaltabilmek için damat giymiş olduğu damatlığın üzerine çeşitli firmaların ilanını almış. Peki bu ne işe yaramış? Önce bir duyalım kendisinden.
6: Önce yurt dışında yapılmış bir denemesi var.
3: Yurt dışında yapılmış.
6: Hiç yapılmadı bildiğim kadarıyla.
3: İlk sen yaptın zaten.
6: Türkiye'de de yapılabileceğini düşündüm.
3: Tamam.
6: Onun dolayı yaptık.
3: Ne kadar?
6: Toplam 20 kadar firma sponsor oldu üzerime.
3: 20 sponsor?
6: Düğün masraflarımızda
3: ne kadar
6: yaklaşık 1/4 kadar bir masraf.
3: 1/4'ü çıkmış.
6: Karşılaması oldu.
3: Tamam.
6: Yok bir rahatsızlık duymuyor. Ayrıca çok dikkat çekici olduğunu düşünüyorum.
3: Peki. Başkaları bir şeyler söyledi mi?
6: Fikirde olarak da güzel. O evet. Yüzden yaptım. Yani eşim ilk önce şunu söyledi. Bir 10 firma olmadan bunu yapma dedi.
3: Yenge işi biliyor.
6: Yaratıcı buldu. 10.
3: Tamam. Şimdi konuyu anladınız. Dostlar, yeni evlenecek olan yakınlarınız, akrabalarınız var mı? Genç delikanlılar var mı? Onların damatlığına siz de böyle bir şey sponsor alır mısınız? Ne bileyim işte meydan dürümcüsü falan. Anladınız mı? Cep telefonu tamircisi. Ben size sektörleri de sayayım isterseniz. Bilmem ne terzisi, bilmem ne kuru yemiş falan. Böyle olabilir mi acaba? Yani en azından düğün masraflarını bir nebze olsun azaltabilmek için siz olsanız yakınlarınıza, eğer evlenmesi değilseniz halen damatlık ya da yeniden evlenecekseniz, adam boşanmıştır yeniden evlenecektir bilemem yani, damatlığa böyle reklam alır mıydınız, sponsor alır mıydınız? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız, sesli yazılı yorumlarınızı bekliyorum. Efsane radyo gösterisi, damatlığın reklam panosuna dönmesi. Günümüz ekonomi devri, iyi düşünmüş de diyebilirsiniz. Ya saçmalamasınlar da diyebilirsiniz. Bilemiyorum, görüşleriniz benim için önemli. Sesli mesaj yollayın, alalım bakalım görüşleri hadi.

Dostlar, şahane mesajlar geliyor. Tamam bak, onları değerlendireceğiz birazdan söz. Ama önce adettendir saat başı oldu, bir haber merkezine bağlanalım. Sonra tekrar görüşelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi anayasa özlemi halen dinmedi, son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyük. Bu demokratik ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur dedi. Caydırıcı cezalar trafikte kural ihlallerini azalttı. 27 Şubat 30 Nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 düştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor," dedi. Türkiye'de 2025'in en yaygın isimleri belli oldu. Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet, kadın ismi Fatma ve en yaygın soyadı Yılmaz oldu. Kene bir kez daha can aldı. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Toplantı bankanın sitesinden, X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Yeni haftada iç ve kuzey kesimlerde sağanak etkili olacak. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Turkuaz, iyi akşamlar.
1: Tartışma başladı. Yolla mesajı gelsin.
0: Haydi bakalım, ben geldim.
2: Aman mirim, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür sizleri de görüştürenlere. Geçmiş anneler gününüz kutlu olsun bir kez daha. Tüm annelerimize buradan selamlar. Anne adayları sizlere de selamlar. Hadi inşallah diyelim. Efendim, düğün, damat, damatlığın üzerine sponsor ilanı almış. İşte firmaların isimleri yazmış. Onunla beraber nikah kıyılıyor. Türkiye'de bir ilk. Bu gelenekselleşir mi? Düğün masrafları biraz azalsın diye. Gelin hanımlar, gelin olmaya aday olanlar ya da çok yakında çocukları evlenecek olanlar varsa, ya bunlar safsata abuk subuk işler de diyebilirsiniz. Ya da ya masraflar azaltıyorsa niye olmasın? Orada zurna dürüm yazar falan, yani tavuk dürüm. Niye yazmasın ki yani?
3: Abi bilsem ki bütün düğün masraflarımı veriyor. Değil, takım elbiseyle afişle çıkarım, afişle. Boynumu, her tarafımı afişi dolarım.
0: Yapma ya, vay arkadaş.
4: Ulen görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: Afişle. O da güzel fikir. Devam edelim Batman.
5: Ayhan'cığım, verilen paraya göre değişir.
0: He?
5: Eğer rakam yüksekse verilir. Neden verilmesin?
0: Değil mi?
5: Batman'dan sevgilerle.
0: Eyvallah bak. Ben damatlığımı alırım diyor. Rakama bakarım diyor. Yaşa kardeşim. Devir ekonomi devri.
6: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: Merhaba, ben Zuhal. Bence güzel ama şimdi yanımda diyor eşim diyor damatlığında ne tanıtacak diyor, ona bağlı diyor. Ya ne bileyim, ota yıkama, işte ondan sonra tavuk dürüm falan. Böyle firmalar, semtin firmaları olur yani, değil mi? Tostçu filan, halı yıkama. Adam parayı veriyor, ne yapacaksın damatlığa, onun ilanını alacaksın.
7: İyi akşamlar Ofteri Gayhan, Bursa'dan Ramazan ben.
0: Buyurun.
7: Hanım çok mantıklı gelmedi. Yani ben ayağım yorganıma göre uzatıp öyle bir düğün yapmayı tercih ederim.
0: Tamam.
7: İleride düğün videolarına bakarken sponsor, yani gelin ve damattan çok sponsorların önüne çıkmasını yadırgardım diye düşünüyorum. İyi yayınlar.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bir de böyle bir görüş aldık. Az sonra yine buradayız.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

sana. Her şey için şarkı yapmış. Güzel güzel de şarkının başından sonuna kadar mevzuyu anlatmış. Bak tane tane açıklıyor. Şarkı sözü değil ki bu. Bir yaşam felsefesi. Hasta olmayın diyor adam, daha ne yapsın. Allah rahmet eylesin.

0: Selamlar. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. İzmir'den Asiye Hanım diyor ki damatlık sponsor alır mı almaz mı bilmiyorum, ilan basılır mı ona ama diyor. Damatlardan bir ricam var, Allah rızası için bak yalvarıyorum demiş. Hayır olsun. Ne olur gömleğin içine beyaz atlet giymeyin. Aa, enteresan. Fotoğraflarda filan çok kötü duruyor ya. O ne öyle diyor, beyaz atlet fan şeyin içinde, gömleğin içinde. İzmir'den Asiye Hanım'a katılıyor musunuz dostlar?
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: İşini büyütenlerin mikrosu var.
5: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Shop Expertise.
6: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin

0: Kafa.com.tr'de.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin

0: fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: kaçırmayın. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: İyi akşamlar, Radyo Turkuaz'dan selamlar. Herkese merhaba, hoş geldiniz.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum diyebilmek ne kadar güzel. Sonrasında o ilişkiyi yola sokup evlilik adımı atmak, sonrasında düğün yaklaşması, nikah günü, şu bu hazırlıklar. Bir damat damatlığına sponsor almış. Yani firmaların isimlerini damatlığa. Açıklamasına göre de damatlıktan gelen, sponsorlardan gelen parayla düğünün dörtte birinin harcamasını karşılamış. Sizce iyi mi? Yoksa bu makaraya değer mi, değmez mi diye sorduk. Görüşler var. Az evvel Asiye Hanım bir soru sordu. Daha doğrusu bir yorum yaptı İzmir'den. Buradan dedi damat adaylarına sesleniyorum. Bak Allah rızası için Smoky'nin beyaz gömleği var ya, beyaz gömleğin içine atlet giymeyin, bak çok iğrenç oluyorsunuz diye bir yorum yapmış. Ben de sizlere sordum. Bu beyaz gömlek içi atlet özellikle damatlarda.

0: Ne diyorsunuz?
1: Merhabalar.
0: Buyurun.
1: Mardin'den herkese kucak dolusu sevgiler.
0: Buyurun.
1: Gömleğin içine atlet giymediğim zaman annem kızıyor. Atletsiz dışarı çıkma diyor. O yüzden mecbur giyeceğiz, yapacak bir şey yok.
0: Eyvallah. Asiye Hanım, duydunuz, anneler kızıyormuş. Duyurun.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Gayhan.
0: Buyurun.
2: Ben Hakan Öztürk.
0: Buyurun.
2: Damadın aldığı o sponsor reklamlar.
0: Evet.
2: Fiyatı çok önemli. Eğer fiyat iyi ise tabii ki çok güzel reklamlar alınabilir.
0: Bence de. Bak, düğün masrafları biraz daha azaltılabilir. Gerçi diyeceksiniz ki ya millet güler böyle duruma. Ama adam diyor ki ya gülsünler, bana ne diyor.
2: Ben katılıyorum.
0: Tamam.
2: Ama tabii insanlar güler ama
0: evet,
2: sonuçta reklam reklamdır. Para kazanıyorsun oradan.
0: Eyvallah.
2: Düğün içinde büyük bir gelir olur.
0: İşte bak, dörtte birini karşılamış zaten. Hamdi, neden olmasın? Sponsorlar sağlam olursa diyor, İyi olur demiş. Sponsorlar sağlam dediğin işte halı yıkamacı, tostçu, mosçu, ya daha ne? Gelip de şimdi büyük bir firma sana, herhangi bir banka ya da telekom şirketi sponsor olacak değil ya. Mahalleden topladıkları. Aydın'dan Şeref Bey, burada dizel pompa enjektör tamir eden bir arkadaş var. Farz edelim ki adamın da firması pompacı mülayimmiş bu arada. Şimdi bunu diyor nasıl verecektin sponsor olarak? Hoş olmaz ki diyor, oradakiler dalga geçmezdi demiş. Aydın'dan selamlar. Valla pompacı mülayimi bilmem. Benim bildiğim bombacı mülayim var. O da Kemal Sunal filmi. Değil mi?
3: Yaşa ulan Arap. Bu aklınla fazla yaşamazsın.
0: 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Konu hakkında yorum yapmak isteyenler varsa hay hay, sesli yazılı mesaj yollayabilirsiniz.
4: Eğlence, şamata burada.

0: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile

içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AgeSA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AgeSA'da. Sen de AgeSA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

ve 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

0: sevgiler, saygılar, dostlar. Hoş geldiniz. Radyo Turkuaz, Hop Dedik Show devam ediyor. Günün konusu, güzel yorumlar da var. Damatlığını reklam panosuna çevirdi. Düğün masrafları dörtte biri cebinde kaldı. Buyurun.
1: Olursa yapabilirsin dedi. Ben de destekliyorum dedi. Yani gülen var, değişik bulan var, ilginç bulan var,
0: evet.
1: Yaratıcı bulan var.
0: Evet.
1: Farklı tepkiler var tabii ki. Ailem destekledi.
0: Ailesi de desteklemiş.
1: Özellikle eşim başta olmak üzere.
0: Damatla ilan almış parayla.
1: Eşim Pınar.
0: Evet, sponsor.
1: O olmasaydı zaten bu projeyi yapamazdık doğal olarak. En azından bir bütçe olarak katkısı sağladı.
0: Çok ilginç. Dostlar ne diyorsunuz? Bu bir gelenek haline gelebilir mi? Görüşlerinizi de alalım. Buyurun, iyi akşamlar.
2: Ayhan abi merhaba, iyi yayınlar.
0: Buyurun.
2: Ben Hatay Antakya'dan Ümit.
0: Ümit, buyurun.
2: Ya bu şartlarda maddiyat gerçekten çok önemli.
0: Tamam.
2: Atlete bile sponsor olabilirim yani, o derece.
0: O kadar yani. Hay Allah'ım ya.
3: Sen bu akıllı adam olmasın ha. Tövbe tövbe.
0: Tamam tamam. Tamam, sen ne diyorsun o? Trabzon'dayız Esra. İyi yayınlar. Düğün günü damat oynadığı zaman tabii ki terlemeler oluyor diyor. Terlemeyle beraber oldu da diyor. Smokin'in üstünü çıkardığında diyor. O yaş görüntü ortaya çıkacak diyor. Ama diyor mesela bu tip şeyler fotoğrafta diyor çok kötü gözüktüğü için diyor. Tamam diyor, atlet giymesin ama diyor tek renkli iç çamaşırı var diyor. Bunu mesela herkes düşünmüyor diyor. Damadın ailesi ya da gelin hanımın kendisi de düşünebilir diyor. Damada hani tek renkli, ben bunu bilmiyorum nedir o. Ondan sonra cıma iç çamaşırı, bunu biz mi söyleyelim diyor. Peki henüzden bak öğrenmiş olduk bunu. Peki devam edelim. Sakarya'dan Menekşe'm. Sen adamlara gömleğin altına atlet giymeyin diyorsun. Ben demiyorum. İzmir'den Asya Hanım dedi. İyi gözükmüyor diyor gömleğin içerisinde. Damatlığın içinde atlet iyi gözükmüyor dendiği için ben sizlere sordum. O yüzden yorumunuz benim için önemli. Onu gönderirsen sevinirim. Bu çok uzun Menekşe ya. Ne kadar uzun yorum yapmışsın. Onu sesli mesaj atsan ne güzel yayınlardık bu arada. Anneler

vazgeçsin oğullarına terlersen atlet giy, terlersen sırtına havlu koy diye. Anneler diyor çocuklarını bu hale getiriyor diyor, büyütüyorlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Görüşleri alacağız dostlar.

İstanbul trafiği yoğunluk %71 seviyesinde. Şurada bir kaza var, en azından onu bir anons edelim. 10. Yıl Caddesi Yedikule istikameti. Ha, şeyden değil mi burası? Bakayım şöyle. Tamam, Yedikule istikameti. Öyleyse kal gel. Orası da, orayı nasıl tarif edeyim onu bulana. O yüzden böyle bir durdum ben de. Sağ şeritte. Ya orası da dur kalk falan feci oluyor yani. Daha ilerisi bağlantı noktası çünkü. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bu arada. Bunun dışında genel bir İstanbul trafiği. Pazartesi günü genel yoğunluk.

Pazartesi saatler 18.51'i gösteriyor. Benim güzel ülkeme ve yurt dışında yaşayan tüm dinleyicilerime selamlar. Yurt dışı demişken sevgili Selçuk Avusturya reklam istemiş. Sıradaki reklam bana gelsin diye tam vaktinde yazdım. Sana bakayım şöyle 4,5 dakikalık bir reklam. Dolu dolu dinle Selçuk. Yurt dışında selamlar. Yurt dışındaki dinleyicilerim, sizlerden de bir ses alalım. Dünyanın dört bir yanı dinliyor diyoruz. Bir duyalım bakalım neredesiniz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp attığımız mesaj bekliyorum.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Armis gibi bir haber. Armis yataklarda zam yok. Rahat uyku çok. Serin uyku teknolojisine sahip Lexon ve tüm Armis modelleri 2025 fiyatlarıyla Armis mağazalarında. Üstelik 911 liradan başlayan taksitlerle.
3: Ricalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

akşamlar. Aramıza yeni katılanlara da bir merhaba dostlar. Sabah Uğur'la başlıyoruz. Hemen ardından sevgili Füsun. Sonrasında Hilal. Sonrasında Utku, sonrasında ben. Benden sonra Uğur bir kere daha geliyor. Böyle şiirsel takılıyor. Ona da selamlar.

tabii 90'lar deyince ilk akla gelen şarkılardan bir tanesi. 1996 ve yılın şarkısıydı Aşkın Tuna. Aşkın abinin de kulaklarını çınlatalım. Feyyaz Kuruş ortak çalışması Fırtınalar buradaydı. Dostlar 8'e kadar buradayız. Haftanın ilk çalışma günüydü. Yavaş yavaş evlere, akşam için plan varsa oraya gitmeye devam ediyoruz. Ben de sizlere bu yolculukta eşlik etmek istiyorum. Yine o yıllarda kalalım. O yılları hatırlatan şarkılardan bir tanesi daha gelsin istiyorum. Tabii Rengin'de.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Siz de hemen Alternatif Bank'lı olun, bahar kredinizde bütçenize destek olun. %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kom.tr'de.
1: Taze taze getir, bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Dostlar, iyi akşamlar. Bir Orhan Gencebay şarkısı Aşkımı Sakla Yıldız Tilbe yorumuyla geldi. Şimdi de şöyle yapalım. Bir Yıldız Tilbe şarkısı, onu da Sibel Can okusun, bence yakışır bu saate, ne dersiniz? İyi olur. Şöyle bir bakayım.
1: Radyo Turkuaz.

Ege Ada donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

Hani şu ana kadar güldük, eğlendik ama biraz da kafamızı dinleyelim diyenler, ki buna ben de dahilim, 3 saatlik yayında hiç olmazsa yarım saat ben de biraz dinleneyim. Şarkılara ard arda sıralıyoruz az sonra. Sosyal medyadan takip etmek isteyenler, Instagram Radyo Turkuaz, Instagram Hop Dedik Ayhan, takiplerinizi de bekliyoruz. Hadi bakalım.

nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Lidl bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maximum Kart ve Ziraat Bank

0: Yataktaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
4: Dostlar, günün özel şarkıları başlıyor. Hem de muhteşem bir isimle, sevgili İbrahim Erkal'la. Bugün vefat yıl dönümü. 11 Mayıs 2017 tarihinde kendisi hayata gözlerini yummuştu. Aradan geçen zaman içerisinde asla unutmadık, asla unutmayacağız. Tıpkı şarkısında söylediği gibi, günün özel şarkılarıyla yolculuğumuz başlıyor. İbrahim Erkal'ı bir kez daha saygı ve sevgiyle anıyoruz.

0: gibi değil.
1: Bir reklam. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Bir reklam.
2: Kısa bir reklam ardından özel şarkılar devam ediyor. Çay ve kahveler şirketten, yollarda olanlara, şu an bir yurt dışında dinleyenlere, bizler gibi mesaide olanlara, radyoyu seven, radyo kültürüyle yaşayanlara, herkese selam olsun.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: ait test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bir

0: güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Haftaya başlangıcı yaptık. Ümit ediyorum sıkılmadan hoca vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse, öncelikle Radyo Turkuaz'da kalın. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

severler için kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm pikaplarda %25 indirim. Üstelik D&R mağazalarında tüm plaklarda ikinciye %50 indirim seni bekliyor.

Ve bugün hala tepiniyorsa şuranlı yüreğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Mayıs 1927 Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi kuruldu.
0: Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ilk uğurlayışında kavuştuk çok şükür. Yeni haftanın ilk iş gününün de stresini atmak, şarkılarla, şiirlerle de bir güzel ruhu dinlendirme vakti ay ışığı. Önümüzdeki 3 saati birlikte ay ışığı altında geceye yakışan şarkılarla, şiirlerle huzurlandıracağız. Ama öncesinde sormak istiyorum. Yüreğiniz iyi mi sevgili dinleyenler? Yüreğiniz ve yüreğinizdekilerin iyi olması çok çok önemli ve Allah sevdiklerimizle bize sağlıklı ömürler nasip etsin duasıyla başlayalım. Her anı güzelleştirmek ve her anın kıymetini bilerek, şükrünü ederek yaşayalım. İşlerinde dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar diliyoruz ve evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle onlara da şarkılarımız armağan olacak. İşte o şarkılar hazır, şayet siz de hazırsanız ay ışığı nöbetimiz başlasın ve her biriniz hoş gelin.

Zaman geçtikçe, yaş ilerledikçe bazı şeylerden biraz daha geri duruyoruz. Bazı şeylerde biraz daha az mücadele ettiğimizi gözlemleyebiliyoruz. Ya da bazı şeyler için az ısrar ediyoruz. Kendimizi anlatmaktan bile aslında her seferinde biraz daha yoruluyoruz. Ve bu yorgunluk neye sebep oluyor? Özet geçmeye. Evet, özet geçmeye çalışıyoruz. Her şeyi özetlemek. Hatta özetler bile gitgide birbirinin özeti olacak şekle bürünüyor. Daha kısa ve kestirme cümleler kurmaya başlıyoruz hatta. En sonunda ya tamamen susuyoruz ya da bambaşka şeyler anlatmaya başlıyoruz. Duamız odur ki hayatınıza giren insanların hayatınızı zorlaştıracak, sizi yoracak etkisi değil de sizi mutlu edecek, kolaylaştıracak ve daha da yenileyecek etkileri olsun.

gün aynı şeyleri yaşamaktan bıkmış ve çok bunalmıştım. Yeni insanlar tanımak, yeni mekanlar görmek, ez cümle yeni bir hayat istiyordum. Bu şekilde anlatmış. Yani bu yanlıştır, işte şu doğrudur diye insanlara sitem etmeyi bırakıp önce kendimizi değiştirmeye karar vermeli sevgili dinleyenler. Önce biz değişeceğiz. Yanlışı da doğruyu da bilsek ne çıkar? Değişimin hissedildiği bir akşam olsun bu akşam sevgili dinleyenler. Her birimiz için. Biz direkt başlayalım. Bir değişiklik ekleyelim. Ne dedik? Önce biz değişeceğiz.

Bazen bazı şeylerin büyük amacı yoktur sevgili dinleyenler. Yani herkes bunu anlamaz işte. Yani niçin bu işlerle uğraşıyorsunlar? Hayallerinize polislik yapanlar. İşte o iş olmazcılar. Etrafınızda çokça birikirler. Hepsi birer adeta yorgunluk, yılgınlık olarak da geri dönüyor aslında bize. Takarsak şayet. Üstelik üzülüyoruz da. Belki acıyorlardır da bize. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısın diyor Saffet-i Ziya. Asıl dünyada muhabbetin ne olduğunu bilmeyenlere, o yüce hissi takdir edemeyenlere, kalplerinde mukaddes, aziz bir hayal taşımayanlara acımalısınız. Acınacak halde olanlar, onlar sevgili dinleyenler. Muhabbetle, hayallerinizle nasıl istiyorsanız öylece hep var olun.

İnsanın en büyük derdi ne biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Her şeyi dert etmesi bence. Yani bizi de tuzağa çekiyor bu modern dünya denen cehennem adeta. Gerçekten insanın en büyük derdi her şeyi dert etmesi. Çehov'un şöyle bir sözü var. Mutlu olun, boş verin. Dünyada her şeyin bir sonu var. Evet, Çehov'un da dediği gibi sevgili dinleyenler, bazen mutluluk böyle küçük şeylerdedir. Her şeyin bir sonu olduğunu ürkmeden hatırlayarak tabii. Küçücük zannettiğimiz o saf, bize ait güzelliklere baktığımız bir gece olsun bu gece. Ne dersiniz? Mutlu olun, hoş verin.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

İnsan yaralıyken gözleri de kapanıyor sanırız. Yani bize iyi gelmeyen, bile isteye kötülük edenlerle de olsa bile etrafımız, bir farkına mı varamıyoruz? Ya da basiretimiz mi bağlanır? Yani nedir bilinmez ama duruyoruz öylece. Sizde de oldu mu bilmiyorum böylesi bir durum ama sanki biz böylece durunca, öylece kala kalınca yaralar da duruyor adeta. Bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir demişti bir arkadaşım. Böyle bir söz paylaşmıştı benimle. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. Yani bir yara ancak dokunulmadığı takdirde iyileşebilir. O yüzden yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak, güzel bir akşam olsun sevgili dinleyenler. Temenniniz bu yönde olacak. Yaralarınızı deşenlerden, hatırlatanlardan uzak bir akşam olsun. Bu akşam

0: Yıldırım'la Ay Işığı. Ay Işığı.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

Önceden bazen ama artık sık sık sanırım istediğimiz bir durum. Uzaklaşmak. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ona sığınırız. Şöyle bir nefes alsam. Yakın uzak fark etmez, bir yerlere bir gitsem. Aynılıklardan bir kurtulup değiştirebilsem irili ufaklı bazı şeyleri. Bazen uzaklaşmak iyi gelir. Ama birinden, ama bulunduğumuz

0: yerden ama falanca yerden. Hani genelde zamanın ilaç olduğu söylenir değil mi sıklıkla? İşte mekan da ilaçtır sevgili dinleyenler bu yönüyle bakılınca. Bir yere gitmenin en güzel tarafı zaten eve dönmekmiş ya. Sıklıkla söylüyoruz tabii ki. İnsanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Her ne kadar bir gidip gelmeli, bir uzaklaşmalı mesafe koysak da aramıza, insanın her şartta dönebileceği bir evi olmalı. Bu ev belki başımızı sokacağımız bir yerdir. Belki de yüreğine sığınabileceğimiz bir beden. Kim bilir? Ama bir evi olmalı insanın.
1: Alış

Şöyle bakıldığında gün içerisinde karşılaştığınız, tesadüf ettiğimiz her insanın bir meselesi, hayali, derdi, tasası, yani varmak istedikleri, belki de kim bilir terk etmek istedikleri vesairesi vesairesi var sevgili dinleyenler. Var da var. Bunca histen, arzudan insanlık nasıl olur da kalıcı bir güzellik, kalıcı bir huzur devşiremez? İşte bu bilinmez. Halbuki herkes bir ümide hizmet eder, değil mi? Öyleyse bu dünyanın hali nicedir bilemeyiz. Biz yine de dünyanın güzelleşeceği ümidine sarılarak iyi geceler diyeceğiz. Kulaktan kalbe,

kahroluşum bundandır. Çünkü her Nisan ayı geldiğinde, yani erikler yeşerip şeftaliler tüylendiğinde bağ bozumu yaşıyorum. Usul usul düşüyor yanıma kollarım. Usul usul ayrılıp kopuyor gövdem ruhumdan. Şaha kalkışı düşüyor aklıma altaylı ayrılıkların. Vurup gidişi İstanbul'u yerden yere. Gidişi yani sıyırması eti kemiğinden. İyi okumalısın beni. Talan edilmiş bir ömrün haritasıyım ben. Ne Züleyha Züleyha sızlar kemiklerim, ne ölüp giderim hasretinden. Hiçbir bıçak işlemez gövdeme. Burada böyle büküp kırılası boynumu, yollarını beklerim Yakupça. Sense aldırmıyorsun kelimelerimin cam kırıklarına, çırpınışına. Kahroluşum bundandır gülüm. Bir de yitip gidiyorsun uçurumlarında sanal akşamların. Ve darmadağın oluyor tozların, uçuşuyor sık ağaçlı yerlerin göğünde. Uçuşuyorsun. Dağ doruklarının fırtınalarında seni nasıl toplayayım gülüm? Avuçlarımdan kan fışkırıyor, hırçın ve zalim dikenlerin. Ben seni nasıl toplayayım gülüm? Senden nasıl kopayım gülüm?

Ve haftanın ilk uğurlu ay ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Şarkılarla attığımız ay ışığı adımlarını şiirlerle güzelleştirdik. Umarım bu güzellik size de çokça yansımıştır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki de bu gece içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkeleriniz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da. Ardından yine saatlerimiz.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Radyo Turkuaz.
2: Peki nasıl?

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: unut.
1: Gece mesaisinde olanlar.
2: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
2: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
2: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
2: Geceden sabaha.
1: Radyo Turkuvaz'dayız.
2: Radyo Turkuvaz'dayız.
1: Radyo Turkuvaz.